0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: tohumdan çiçek yetiştirmek hazır bir saksı bitkisi almaktan biraz daha sabır istiyor. Ancak doğru zamanda ekim yapmak, toprağı ve sulamayı doğru ayarlamak gibi birkaç temel noktaya dikkat edildiğinde süreç düşündüğümüzden daha kolay olabiliyormuş efendim. Tohumdan çiçek yetiştirmek isteyenlerin bilmesi gereken önemli başlıkları bugün festivalde sizlerle konuşacağız. Hadi başlayalım mı? Birinci başlık, her tohum aynı zamanda dikilmez. Bu gerçekten çok önemli çünkü Türkiye'deki bölgesel sıcaklık farkları da oldukça belirgin olduğu için İstanbul'da uygun olan bir ekim zamanı Antalya ve Erzurum için de aynı zaman olmayabiliyor. Bu noktada iyi araştırmalar yapmakta fayda var. Toprağın içine tohumu çok derine gömenler var. Bu da yine o tohumların yetişmesinde engel durum arz edebiliyor. Genel olarak tohum paketindeki ekim derinliği önerisi en güvenilir başlangıç noktası olabilir sizler için.
1: Ne bir eksik, ne bir fazla. En başından kaybettim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşit.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

0: sizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Günaydınlar, günaydınlar, çok güzel gün olsun. Çok güzel bir gün, güneşli bir gün ama çok soğuk bugün. Dışarısı 10 derece, zıngır zıngır soğuk, zıngır zıngır zıngır bir şey biliyorsunuz. Ben sabahleyin kalkıyorum haremlere çıkmadan, hareme çık gülüm, hareme çık haremlere çıkmadan, haremlerde bir hava almadan, babamla karşılaşmadan haremlerde programa başlamıyorum. Önce babamla, babam saat 6.30 gibi falan kalkıyor, beraber kalkıyoruz. Bugün babam haremlerde tırıl mırıl, tırıl mırıl, tırıl mırıl ayakkabısını arardı. Çocuğumu almışlar götürmüşler, ayakkabımı bulamıyorum dedi köpekler. Bizim Cookie ile arıyor. Beraber aradık, beraber bulamadık. Sonra gittim diğer köpeklerime günaydın dedim. Ondan sonra geldim. Cookie'ler zaten burada ayağımın altında, onlar günaydın için hazır. Onlar, günaydın diyen onlar oluyor. Böyle herkese günaydın dedik. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam verin. Dağlara, taşlara, atlara, otlara, köpeklere, kedilere. Ne görürseniz her şeye selam verin. Ondan sonra çıkarın cebinizden aynanızı. Bir selam da kendinize verin. Hatınız kalmasın her gün yanında. Çünkü bu dünyada sizler de varsınız. Üleştirin, paylaştırın dostunuzu. Tüm dünyaya öyle yapın ki bir kısmı geri dönüp sizlere de sarsın dostlar. Kapat telefonun sesini. Yaşa. Feridun İbrahim Faik. Günaydın. Hasan Kaşıkçı abime. Günaydınlar. Adem Ömer abi. Günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi. Adem Akraba. Davay. Napreş. Selanik'ten günaydınlar. Gürkan'ın yayından Allah cümlemizin gönlüne göre versin. İnşallah demiş Şahin abicim. İnşallah Şahin abi. Allah hepimizin gönlüne göre versin. Gönlümüzde gerçekten ne varsa gönlümüze göre versin. Bu çok güzel bir söz aslında. Gönlüne göre versin sözü. Gönlünde pislik olanlar daha da pisliğe batsınlar. İyilik olanlar daha da iyilik, daha da güzellik. Versin Allah inşallah. Günaydın Kaşak Koşukavak'tan demiş Leyla. Günaydın. Bizi Koşukavak ne zaman davet edeceksiniz böyle? Gelelim ekibimle. Şoförlerle, hizmetçilerle, bançmanlarla falan. Ya. Günaydın tüm delilere günaydın demiş Gökhan Karaylı. Bütün delilere günaydınlar. Deli miyiz? Duyamadım. Deli miyiz? Duyamadım.
1: Deli miyiz? Hep beraber deli miyiz? Deli miyiz? Deliliğiniz mübarek olsun.
0: Amin. Amin. Amin inşallah. Amin. Deliliğiniz mübarek olsun. Tüm delilere günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Zülfiye Yılmaz, Belçika'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Aynur ablam, günaydınlar ablam, güzel bir gün olur inşallah demiş inşallah ablam. Günaydın, günaydın. Necdet abicime de günaydınlar. Hepinize günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Deli miyiz? Ha? Ha, yaşayın. Tayfun Gülcan, Halil Belginesin, Ekrem abi, Nurşen abla, Bülent Yusuf, Hüseyin Bircan, Sevcan Yümen Hanım ablam, Mustafa Hacı İsmail Muhterem, Enver Abdurrahman abi, Gülsüm ablam, Mehmet Şerif, Leblebci Hüseyin agam, İrfan Abdullah, Ali İhsan Tanyolu, Yüksel Mümün, Ramazan Hüseyin, Ayla Bayram, Ayşe Ali Babaoğlu, Taner Hasan, Ferruh Ali, Metin Kaçakoğlu, Hüseyin Rasim. Günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar olsun. Güzel günler olsun. Günaydınlar. Amin. Biz kaldıramayız sizin tayfayı demiş. Leyla nasıl kaldıramayacaksınız be? Bizim tayfa kuş kadar iyi ya be. Ama biz ne yiyeceğiz, ne kaldıramayacağınız? Azıcık gluten iç ha. Azıcık peynir, azıcık ekmek. Azıcık şey neydi Bulgaristan kaşarının adı neydi? Ay dilimin ucunda. Kaşkaman bu kadar. Kaldıramayacaklarmış bir kaşkan. Ama tayfayı. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Kaldıramazsan kaldırırlar. Amin. Amin Gökhan. Bir resim çektirmek 50 euro dedin diyor Leyla. Resim çektirmeyesiniz diye dedim. Yakından kırışıklıklarım belli oluyor. Ya Güzelte, uzaktan çok yakışıklıyız ama Ajda Pekkan'ı gördüm Ayşem. Vallahi bile lahmacun gibi suratı. Kırış kırış yakından. Yakından kırışıkların belli oluyor. Makyajım ne kadar makyaj yapsan da belli oluyor. O yüzden fotoğraf çektirmek yerine Ebro dedim. Deliyiz Amerika. Deliyiz Amerika. Yansın deli miyiz be? Ne yapıyor bu koltuğusun? Dün çoğunla konuşmadım ben sayın. Yaşlı mı acaba o kızan ne yaptı? Çok hasta. Herkes çok hasta benim dışında. Benim dışında herkes çok hasta. Ben kötüye bir şey olmuyor. Kötüye bir şey olmuyor NBA sevgim. Günaydın, günaydın. Arabada giderken beni dinliyorlar. Günaydınlar. Yılmaz Kasım abi. Kırcaaniye günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aramıza kimse... Günaydın. Güzel gün dileğiyle. Çalışan herkese kolay gelsin demiş. Sevim ablam günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ne oldu burada be? Günaydınlar Sevim ablam. Açı ablama günaydınlar. Meşe sevgiler, saygılar, günaydınlar. İzmet! Nasılsın be kız hanım? Ben İzmet'im be. Günaydın be. Günaydın be. Sabah sabah ne iş yapıyorsun? Yazmadın ha bana. Sabahları 8'de kalkacağım dedin ama ne işler yapıyorsun? Bir gün götür Gürkan'a kanı yemedi. Anlat bana neler yaptın, neler yapmadığını. Çok kaliteli bir yer istemiyorum. Orayı balıkçıya istiyorum. Hani köprünün oradan o balıkçıya götür. Bulgaristan'da da bir gece yapma. Ne dersin file? Ha günaydın bakalım demiş. Vallahi İlhan bak hiç aklıma gelmediydi. Bulgaristan'da bir gece yapalım. Çok çok ses getirir yemin ederim. Bulgaristan'a gidelim. Luteni çalı ekmek koysunlar önümüze. Taze köy ekmek koysunlar. Hemen peynir koysunlar. Kaşkabal koysunlar. Zeytin koysunlar. Yeter. Yeter. Orada böyle bir gece yapalım. Vallahi billahi harika olur. Harika olur. Vallahi nereden geldi aklına? Hiç bak böyle bir şey aklıma gelmemişti. Vallahi ha, yaşa bak gidiyor brother'a be yaşa be. Günaydın abim kulağımız seninle demiş Hüseyin Muhtar. Hüseyin'im günaydınlar, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bizim köye günaydınlar, Karaköy'e günaydınlar. Özat da bizi de al, koşuk hava, biz de kaldıramayız demiş Yasin. Tamam. Kuşlar gibi ikimiz bir. Sen nasıl geleceksin buralara, ben uçağa da binemiyorsun. He? Bunda uçak korkusu var. Uçak korkusu var bundan. Kuşlar gibi ikimiz bir. Git bir psikoterapiste mi gideceksin? Daha mı gideceksin? Psikoloğa mı gideceksin? Önce seni bir terapi yapsın. Oo, güzelce terapi etsin seni. Bak nasıl bineceksin o zaman? Uçak korkunu kaçırıverecek. Çok tanıdım. Çok iyi bir psikolog. Hem psikolog hem psikiyatrist var. Yollayayım ben sana orayı. Ne uçak korku kalacak diye bir şey. Okuyacak, üfleyecek sana. Bitti. Bitti. Uçak korku demen geçiverecek. Bende de çok uçak korkusu vardı. Ben de okudu, üfledi. Evre çevre. Evre çevre üfleye. Evre çevre üfli insanı. Hiçbir şeycik kalmıyor. Dedol sizin Bulgaristan'da öperler. Oturun orada demiş Gökhan Karahan. Kim öpeceğim bizim Bulgaristan'da be? Sen ne diyesin be? Sen ne diyesin be? Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Seni götü yere yakın Gökhan seni ya. Götü yere yakın kızar seni ya. Haydi. Bamera kuşume amanlar hisume avrosya trans taşımacılıktan amburman. Avrupa'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan Avrupa'ya. Ne isterseniz taşısın. Araba taşırsın, pelet taşısın, palet taşısın, ev taşısın, koltuk taşısın, kanepe taşısın, döşek taşısın. Avrosya trans. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Haydi bakalım Varna'ya gidelim. Filipopoli'ye gittiniz mi Filipe'ye? Çok güzel. Çok çok güzel. Filipe'ye gidelim. Bulgaristan'a gidelim. Var.

Sus bari Gökhan. Vallahi Necati giller tarikatına şikayet ederim seni bak. Uçağı kaldırmadan geleceğim. Yerde korkmayam demiş Yasin. Açtım yorganı baktım. Ay Yasin. Ay Yasin. Madem Bulgar'a kaçıyız, dobro utur o zaman. Babri chatler demiş Özden. Ha bakayım babri chatim. Ha bakayım bazılarım Bulgaristan'a gideceğiz be. Hele uzun zamandır da şaka bir yana Bulgaristan'a gitmedim vallahi billahi. Uzun zamandır Yunanistan dışına çıkmadım. Gerçi Kefalonya sakin tas Yunanistan dışı tanıyor. Ta neresinin neresinde? Oradaki yerli halkla konuşurken neredesin sen diyorlar, İskeçedim diyor. Niye geldin buralara diyeler. Poli makriya çok uzak, niye geldin buraya diyeler. Ama diyorum dünyanın en güzel yerleri buraları diyeler, oradaki yerlilere alışmış. Hiç onlara enteresan gelmiyor.

buyurun gelin demiş Leyla. E bu kadar laftan sonra gelmeyin desen zaten benim gibi denişman olursun. Kafayı yedim ben, iyice yedim kafayı. Acıyorlar bana insanla, acıyorlar. Vay benim halim ne olacak? Benim halim tımarhane olacak sonunda. Yıkan ne olacak benim halim? Ne hap para ediyor bana, ne şurup para ediyor. E

0: Gürkan nesini onu mu doyuramayacağız diye. Leyla, benim şoförüm çok iyi yalnız. Boyu 2 metreye yakın. Beni doyursunuz onu doyuramazsınız şoförü. Bizim Kirkova'da bir tavernada bayağı bir müzik yapmıştığımız var file diyor İlhan. Bu ben küçükkendir. Ben hatırlamıyorum, ben küçüktüm o zaman herhalde. Sen benden bayağı yaşlı canlısın. Biz gençler hatırlamıyoruz o kadar eskileri. Ben radyoya ilk başladığımda Naylonçu'nun tavernası vardı orada, oraya gitmiştik bir akşam. Halit abi götürmüştü. Naylonçu'nun tavernası. Bir tavuk eti yediydim. Lapur lapur hafur hafur. Nasıl tavuk eti ister? Ama nasıl Bulgaristan'da tavukları nereye mi besliyorsunuz siz? Bulgaristan'da tavuk yemeyin. Ama Kırcaali taraflarında, Kırcaali'nin sol tarafında, o köylerde, Balkan köylerinde bir süt danası eti yiyin. Of, of, of, of, of, of. Sabah sabah yine acıktırdınız beni. Bugalçatrian'da Filizi. Kalimera Bugalçatrian'da Filizi. Dinliyor musunuz Bugalçatrian'da Filizi? Sabah sabah peynirli, sabah sabah kremalı, kıymalı, bol soğan olacak kıymanın içinde ama tavuklu kaşarlı, kakaolu kremalı bugaçalar. Merkez Dükkan Sesiyosu 2 Eski Mahalli Gülaz karşısı, Coffee Brands'ın yanında. İkinci şube Platya'da, tam şehir merkezinde, Fotosların yanında. Birodot 2'de üretim yeri, satış yeri ve aynı zamanda dondurulmuş börek alabileceğiniz yer Marinaki 8'de Trakya Mobilya'nın bitişinde. Bugaçatrian'da Filiziz. Oh, oh, çıtır çıtır çıtır çıtır. Fagi.geri'den de sipariş verin. Platya'daki şubesine 29853 numaralı telefonu arayarak oradan da sipariş verebilirsiniz. Arpa ile besleniyor tavuklar diyor Leyla. Kesinlikle inanmam. Kesinlikle inanmam. Arpadan beslense öyle olmaz da, sizin köy tavukları kesin arpadan beslenir de dışarıdaki tavuklardan bahsediyor. Psikoloğa ne gerek var? Senin deli aplandan bir tane ver yeter demiş Yasin. Tutmaya beni deli aplarım, tutmaya. Aşkolar grubuna günaydın. Hasan Şerif Ali Aşkolar grubunda kim var? Arkigos, İlhan Solis. Yardımcı Başkan Ali Molla. Yardımcı As Başkan Hasan Şerif Ali. Kasadar Gürkan Nesinoğlu. Kasada ben duruyorum.
1: Annem beni sattı damat agaya. Annem beni sattı damat agaya. Almışım demem.
0: Yaşa be İsmet be. Burada ne iş yapıyorsun pek anlayamadım ama sen dükkanı mı yiyorsun? Sen garaj mı açacaksın? Aç, aç garaj. Bir diagnostik alet al Volvo için. Ondan sonra sana geleceğim. Tamam, yağları mağları sana değiştireceğim. Yaşa İsmet'im, yaşa. Yaşama İsmet'im be. Çalışır bu kuzen bana vallahi billahi.
1: Annem beni sattı Ferdi Agaya.
0: İskeçe'de fabrikada demir boyuyorum demiş. Ha, fabrikada demir boyuyorsun. Ben garaj dükkanı açacağız sandım.

Şimdi düşmanlara inat. Yeni çıkan Mercedes GLC var ya, full elektrik. Oo, destan yazıyor. Onu alacağım şimdi. Düşmanlara inat.

Timo'ya mahsus laf attım. Yeşil yanardı Facebook'ta ama söndü şimdi ışığı. Demek ki dinlemiyor beni. Levent Gültekin'le Murat Ağrel atışıp duruyorlar. O ona bilmem ne diyor, ona bilmem ne diyor. Aynen benim makak maymurundan atıştığım gibi. Makak maymuru var ya bir tane. Sesli okuma günaydın. Sonra da çalışır. Gürkan'la radyo terapi dinlersin. Vay. Okumazsan sonu böyle olur. Sonra da çalışır. Gürkan'la radyo terapi dinlersin. Küçükken biz bu kızdan fotoğraf mı çekti? Ha bu büyükkenki fotoğraf, pardon. Vay vay vay vay vay vay. Bunu günaydın mesajı yapayım mı? Düşmandan çatır çatır çatlasın. Ha bunu günaydın mesajı yapalım. Gürkan Nesnoğlu'nun ismini turtalara, pastalara yazdırıyorlar. Ya. Vay. Okumazsan sonun te böyle olur. Okumazsanız beni dinlerseniz oturursunuz radyonun başına, Gürkan'la radyo terapi dinlersiniz. Yaşa ben. Seviyorum sizi ben.

Mehmet Nazif abim mi? Fakir erkeğim, sadece anası sever Mehmet abi. Senin ekonomi durumun nasıl? Tabii yapabilirsin abi demiş. O zaman yarın günaydın mesajı belli.

0: Mararet. Nasılsın be? Ooo aletim gelmiş. Şikitiki day day hay hay. Hıtır mare hoy hoy. Ben şu aletime günaydın. Aşk Odar grubu günaydın.
1: Haydi bre.
0: Haydi bre. Benim ekonomik durumum süper demiş Mehmet abim. Şimdi bir tane Mercedes alacağım kendime, GLC yeni çıkan elektrikli. 650 kilometre menzili var. Acayip bir şey. 1 metre ekranı var. Yardım edeceğiniz mi? Alayım onu. Selamünaleyküm. Gürkan abi İtalya'dan İsmet, İsmet oğluna şaba demiş Raif Şeyh. Raif Şeyh'ten İtalya'dan İsmet'e şaba. Süper Kale, sen nasılsın bakayım demiş Tanju. Acayip dinamikim. Bu sabah çok acayipim, çok. Bu sabah muz ağaçlarına, hurma ağaçlarına tırmanırım. Muz ağacı kısa, hurma ağaçları ne kadar uzun oluyor biliyor musun? Ay, hurma ağacına tırmanırım o derece. Ben Antalya'da gördüm. Anacım, aracım, aracım. Vinçle yetişemezsiniz hurma ağacına. Bu kadar uzun oluyor. Salsından tırmanayım, hurma ağaçlarına tırmanayım. Saçların aman salsından hurma ağaçlarına tıpır tıpır tıpır tıpır tırmanayım. Alimolla. Alimolla nasılsın be? Günaydın be. Müftülüğe git yardım etsin sana diyor Hasan Şerif Ali. Gideceğim. Mendil atsınlar cuma günü. Aletimiz, aletini almayacağınız. O çok kaldırıyor demiş Yasin. Haşim aletim mi? Macun mu yedin demiş Tanju. Sabah sabah Hüseyin Agam'ın tayininle balık alıştırdım. Keçi boynuzlu ekmeğin üzerine koydum. Peksimetin üzerine girit ekmeği keçi boynuzlu. Ondan yedim sabah sabah. Günaydın. Gürkan abi çok selam demiş Hüseyin Güllü Ahmetoğlu. Günaydın Hüseyin'im, günaydın. Günaydın. Selanik'ten günaydın demiş Olcay. Selanik'e günaydınlar. Selanik'e günaydınlar. Sevgiler saygılar hepinize. Mesut burada mı? Solis ve Kioti bankaları 3 yıl taksit. Atto kez dosis. Her türlü ikinci el, birinci el traktörler. Harika fiyatlar. Bayatlı'nın köy kahvesinin karşısında traktörlerinizde kabinler. Her türlü alet edevat. Karulların sulama beklerinin tamiri de yapılıyor sevgili dostlar. Ha Tanju'yu mu? Tanju'yu tabii ki alacağız ben.

Benim afendik olan bir tanesi almış o aynısından Mercedes'in 120 bin euroymuş diyor İlkan. Almış olamaz mı İlkan'ım? Daha yeni çıktı. Atina Dank Festivali'ne gidemiyor. Daha kimseye teslim edilmedi benim bildiğim. Benim bahsettiğim Mercedes 120 bin euro değil. Yaklaşık full ekstra 80 bine falan çıkıyor. Kırkını peşin veririm. Kırkını da taksit yaptırırız. Öderiz. Benim ödeyemediğim yerde siz şey yaparsınız. Size başvuracağım. Korkar mıyım ben? Günaydın bay yaşlı Yasin demiş Tanju. Notre Dame'ın kamburu gibi kamburu da var. Gördün mü sen? Kamburu da çıkmış onun.

Şener kulağınız işitenler, az duyanlar Şener'e gidiyor Gümüşhane'de. Honda Center'ın karşısındaki yolda. En türlü işitme cihazı, yılların tecrübesi. Ve Şener aynı zamanda sevgili dostlarım İskeçe'de. Zanak İstin karşısında İskeçe'deki şubesiyle de hizmetinizde. Şener. Bay mı? Kalimera Kostan, Kiriya Kostan diye. Kalimera. Kalimera Kiriya Hüseyin Ağam. Harika tayinler. Hüseyin abi kendi yapıyor taze taze. Portakallı, 12 salyasyoz, çikolatalı, sade demişim, sade tayinler. Tayin helvaları. Sucuk lokumlar. Enfes ikramlıklar, leblebi şekerleri. 90 yıllık tecrübe Konstantinu'da. Mono Konstantinu, Sinekya Konstantinu, Saba Konstantinu. Dönsün artık bu Haşim de, kurtulalım şu Yasin'den demiş Hasan. Haşim şimdi yeni bir proje hazırlanıyor. Maşallah. Ver bana senin arabayı Gürkan abi demiş Hüseyin. Maşallah. Nasıl vereyim sana? Öyle hediye mi vereyim, paralan mı? Bak Faik parmak atmış. Alamazsın demiyor çünkü alamazsın dediğimde aldığımı biliyor. Ve Faik gibi boş muhabbet yapmıyor. Ama gitmişmiş yani neye bilmem ne giderken foto kesin mermer için, plakak için, mermer işi için gitti. Bizi iyi. Faik kalkacak, dünyanın masrafını yapacak. Gidecek yan yalarda avlanacak. Sen kime yutturuyorsun onları be? Ha? Kime yutturuyorsun sen onları be? O kızanları, latifleri kandırabilirsin. Belki pantolonu da kandırırsın ama beni kandıramazsın. Kandıramazsın beni. Kandıramazsın beni. Maşallah. Nabille. Profesyonel yalancı bu. Maşallah. Ordularius Profesör Doktor

Parayla demiş Hüseyin. Kaç para veriyorsun? Ha bismillah. Başladı gire demiş Faik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kamburum sana, kilolarım Tanju'ya. Diyor Yasin. SBS. Konsultik entren tekrar. Günaydın. Sinan günaydın. Kimlik randevuları için işlemler. Pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri. Tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, ev vergileri, devlet harç bulu para bulu basıp ödemesi, elektronik takograf. Sinan Best of the SBS Consulting and Trend Tekar'da sevgili dostlar. Sobacı Açarsı Eski Niko Market'in aralığında hizmetinizde. Kaç para diyor Hüseyin? 42'ye veririm sana. 55,5 aldım, 42'ye veririm. Resen evin önündeki 4 basamağı tırmanamıyorsun. Bir de hurma ağacına tırmanacakmış. Git tren yakma bizi demiş Faik. Al o pramayın hafta o. O başka, benim dediğim senin yalancılığın başka. Günaydın demiş Hilmi Şenif. Bugan Tatyan'da Finlidis. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, 18 bin euro veririm demiş Hüseyin. Kaç git oradan gömül yatağına be. Sabah sabah sinirlendirme beni. 18 bin euroymuş. Acente bile 35 verdi onu. Ne alıyorsun sen 18 bin euroya be? Ha? Ha? Allah'ım yarabbim sen. 18 bin euro be. Ha? Allah'ım yarabbim sen. 18 bin euro.

benim gibi çok mütevazi bir arkadaş yazdı şimdi. Çok mütevazi. Günaydın. Nasılsın? Güne potpourri ile başlamak çok güzel olmuş. Kolay gelsin. Abi, hamam dönüşü eve gelirken önümüzde otobüs vardı. Onların hepsini indirdi aşağı. Sıra bize geldi. Bir kişi daha indirtmedi. Ayrıca hiç bagaj da açtırtmadı. Hadi geçin dedi. Benim olduğum yerde hep bir ayrıcalık oluyor abi. Polisler de tanıyor beni. Vallahi bak. Herkes şaşırdı. Otobüste hiç daha önce böyle olmadı. Dediler. Hiç daha önce böyle olmadı dediler. Hayretler içinde kaldı kızlar diyor. Nurgül. Erkek yok mu bir otobüste? Erkekler hamamda erkek mi? Hiç anlatmadın sen hamam maceralarını. Vay vay vay, Nurgül'ü tanımayan yok yemin ederim. Nurgül hamamcıyı sponsor almış. Saray hamam, Osmanlı hamamı. Selimiye cami arkasında bay bayan bölümleri hizmetinizde. Ve Sokullu hamamı. Osmanlı hamamı Mimar Sinan'ın eseri. Mimar Sinan yapmış bu hamamı. Bay bayan bölümleri hizmetinizde. Üç şerefli cami karşısında. Ladyboylar nereye gidecek? Ha? Ladyboylar nereye gidecek? Söyle bana. Ha, Nurgül. Kese köpük masajı, yağ masajı, kahve masajı, kıl masajı. Aman pardon, kil masajı. Kil masajı, tuz masajı, bal masajı. Ben bunlardan karışık yaptıracağım bir tane. Birazcık yağ, biraz kahve, biraz kil, biraz tuz, biraz şeker, biraz bal. Hamam grup organizasyonları, gelin hamamı organizasyonu, damat hamamı organizasyonu. Haftanın 7 gün hizmetinizde, otelden hamama taksi servisi. Edirne'de 2 hamam, saray hamam, Sokullu hamam.

En güzel masajlar bu hamamlarda yapılıyor sevgili dostlarım. Mutlu sonuna bitiyor hepsi. Mutlu kalkıyorsunuz. Kese köpük masaj, yağ masajı, kahve masajı, kıl masajı, pardon kil masajı, tuz masajı, bel masajı. Masaja gel, hamama gel, hamama, hamama gel, hamama. Tek bir şey anlamıyorum, onca dinleyici neden bana sataşıyorsun demiş Faik. Çünkü yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Çünkü Latif gibi saftirik bir kızdan ancak kandırabilirsin sen. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Benim gözümde yalancısın sen. Damat organizasyonu alalım biz demiş Tanju. Evet, biz damat organizasyonu alacağız. Tamam mı? Bir de karışık masaj. Azıcık kahve, azıcık tuz, azıcık bal. Azıcık ya. Azıcık tereyağı. Oh, ne güzel masaj. Oho, o olmaz mı? O da var Gökhan. Bence polisler bulaşmak istememiştir diyor bir dinleyicim Durgül ediyor. Vay, bence de öyle, bence de öyle, bence de öyle. Yemin ederim, bence de öyle. Kemal Karadayı, günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar derim demiş. Kemal'im hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Yalancısın sen. Benim gönlümde ancak yabancısın sen. Devam mı? Devam. Bir şey söyleyecektim herhalde, yalandı o. Yok zararı. Niye ama problema, niye ama problema.

Hasan, sizin sponsorluk gününde bir problem olmuş. Salı günü sponsordunuz siz. Ben onları niye silmişim bana? Fatih'le beraber Hasan. Salı, perşembe, cumartesi miydi? Salıdan silmişim ben onu. Evet, salı günüydü Fatih. Yaz bakayım buraya Fatih diye. Ha, yazıyor, tamam.

azıcık oradan azıcık buradan. Altı sen şeyden demiş Tanju. Hamama gidiyoruz. Hamama gidiyoruz. Hamama gidiyoruz. İlyas'ım günaydınlar. Frankfurt'a sevgiler saygılar. Yok zarar, istersen hiç süreme demiş Hasan. Diyeceğin servis. Bu sene çok iyi gitti Jane Servis'in işleri. Bizim işler gibi. Biz bu sene tüm rekorları kırdık sponsorlukla ilgili. Hakikaten öyle. Çok teşekkür ederiz. Bize olan harikanızdan, sevginizden, ilginizden dolayı sağ olasınız. Sağ olasınız. Mercedes almama sebep olacaksınız. Çok teşekkür ederiz. Hasan Şerif Ali, Hijyen Servis. Efendim Batrakya'da her hemen hemen tavernaların %90'ında, 95'ine girdiğinizde tuvaletine hijyen servisi göreceksiniz. Mis gibi kokan kovalı tuvaletler, hijyenik tuvaletler. Sinek de, o sinek ilacı çok yağ atıyor. Pazar günü oturdum. Hasan'ın kara sinekleri öldüren ilacı var. Ana ayakkabıdan bir bastım, zıydım. Az kalsın düşeceğim. Ben dedim Güldem'e burayı ne döktünüz dedim. Hasan'ın zamazinkosu yapıyor onu abi dedi. Ama dedi çok etkili dedi. Sinekleri, kara sinekleri öldürüyor dedi. Sinekleri öldürüyor, kara sinekleri. İlaçlama yapıyor. Parfümler, marfümler hepsi. Balerina takıyor bizim dükkana, balerina. O yüzden satışları çok oluyor. Bir kere giren müşteri o kokuyu bir kere psikolojik olarak içine çekiyor. Hep gelmek istiyor kasaba, hep gelmek istiyor. Ya öyle müşteri çekiyoruz biz. Yetiştiremiyorlar. Hakikaten iyi gidiyor işleri. Allah herkese hayırlı işler versin inşallah. Gönlü güzel olan, temiz olan herkese bol bereket versin sevgili dostlarım. Hijyen servis. Tam karşıda Fatih koltuk üretiyor. Koltuk yapıyor. Kumaş kaplıyor. Arabaların kumaş kaplamaları. Babasından öğrendi bu işi. Biraz kendisiyle anlaşmak problem olabilir ancak sen başka söylüyorsun, başka alıyor, başka söylüyorsun, başka almıyorsun. Ancak işinde çok iyi. Önemli olan işinde çok iyi olmak. İşinde çok iyi seviyorsan. Yaklaş yaklaş artık görgün gördüm değilim ben. Çekinme hiç, içi geçmişlerden değilim ben. Bak şimdi buradayım. İçi geçmişler bizlerle ne olmasın? İçi geçmişler lazım değil bize. Yaklaş yaklaş artık görgün gördüm değilim ben. Dün Fofiko ilk kemoterapisini aldı. İnşallah çok iyi olacak. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet kardeşimize. Fofiko'yu götürdük, Cookie'yi götürdük aşılarına. Haftaya pazartesi yine randevusu, yine randevumuz var. Ahmet yalnız götürecek Fofiko'yu. Tam zamanında vermemiz gerekiyor dozu dedi. Muhtemelen dedi üçüncüde geçecek. Bir seansta bir seans daha yapacağız. Dört seansta dört kemoterapi seansında iyileşecek Fofiko dedi. Ahmet. Dedim ki bu kadar veterinere gittim nasıl anlamadılar dedi. Ahmet dedi ki ben dedi hiçbir meslektaşımı suçlamam dedi. Suçlattırmam da dedi. Bak çok güzel konuştu hakikaten öyle. Ben yine meslektaşlarıma harar köpeği gibi saldırıyor. Bana saldırana böyle de saldırırım. Bana saldırmayın hiç umurum olmaz saldırmam. Efendim dedi ki bak dedi bu dedi abi dedi çok dedi ender bir hastalık dedi. Cinsel yolla bulaştığı için köpeklerin genelde dedi yani şeylerinde ve pipilerinde olur dedi. Yani burunda görülmesi çok ender dedi. Ve dedi bunu dedi meslektaşlarım kendisi de ender bir hastalık olduğu için bunu meslektaşlarım o yüzden fark etmemiştir dedi. Tecrübe çok önemli dedi. Ben 12 yıldır bu işi yapıyorum dedi. 12 yılda gördüm geçirdim o yüzden ben de ondan şüphelendim dedi. Vallahi meslektaşlarına toz kondurmadı. Bak dedim, bak dedim, bak Gürkan, bak öğren dedim, bak öğren dedim, bak, bak. İnsan hep öğreniyor hayatta. Toz kondurmadı meslektaşlarına. Yaşa Ahmet. Seviyoruz seni Ahmet. Evet. Altan Salih devrim elektrik, klima takıyor. Güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu. Ondan sonracıma çanak antenleri falan, her türlü elektrik düzenini alabiliyorsunuz fişleri, prizleri. Altan Salih Devrim Elektrik Güvenciler'de Çukur Kahve'nin hemen yan tarafında hizmetinizde. En sevdiğim arkadaşımın dükkanında da balerina var diyor Hasan. O en sevdiğin arkadaşın daha uyanmadı dur. O sabaha kadar uyumaya sonra uyanacak.
Yakışır sana demiş Hüseyin. Yaşa be. Maymunlar sağ olsun, onların sayesinde o kadar sponsorum var. Dedo demiş Gökhan. Sağ olsun maymunlar. Hep de böyle maymunluk yapma. Kendileri kaybetmeye devam etsinler. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsim aile tavernası. Sevgili dostlarım. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Hamdi abi ve ekibi. Kozluköy'de hizmetinizde. Suların şarıltısıyla, yaprakların hışırtısıyla yemek yemek bir başka güzel hafta sonları da hala çevirme, muhteşem çevirme ve ne var? Kokoreç var dört mevsimde. Günaydın reis demiş Özcan kardeş, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Sonafro arabanızın içini ve dışını yıkasın, tertemiz olsun, muhteşem koksun arabanız sevgili dostlarım Sonafro'da. Harika hizmet var. Arabalarınızı evden alıp işinizden alıp yıkayıp getirsinler, teslim etsinler. Sarıca yolunda Sonafro. Sonafro diyoruz. Özcan ve Vedat'a günaydınlar diyelim sevgili dostlar. Instagram'da Sonafro olarak bulun. Telefon numaraları var. Telefon edin. Anlaşın, konuşun. O dinleyiciye sorabilir misin? Beni nereden biliyor da yorum yapıyor? Abi ben bu kadar kötü birisi miyim de böyle katılıyorsun o yoruma? Bak kızıyorum artık demiş Nurgül. Hayır haşa. Kötü birisi hiç değilsin ama şeysin. Birazcık böyle yapıştırma bırakmıyorsun. Var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var. İnsanın içten böyle kalp kurdu gibi iyisin insanı. İyisin insanı. O yüzden insanlar aman diyorlar, buna bulaşacağımıza gidelim Gürkan'a bulaşalım ta iyi diyeler. Anladın mı? Yani bu kötü bir şey değil bu. Bu kötü bir şey değil. Hiç kızmana gerek yok. İyi bir şey bu. Günaydın. Seval Hanımcığım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın abi. İyisindir inşallah demiş Cüneyt Hasan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde. Kızma, sen kızarsan biz ne yaparız Nurgülsüz? He? Trakya yufka, böreklik yufka. Hiç denedin mi bu Trakya yufkayı sen Nurgül? Böreklik yufka, Trakya yufka, muhteşem yufka. Sen kızarsan bak hamamı sponsorunu da kaybederim sonra. Hamamı da sokmazlar sen kızarsan bizi. Nerede yaptıracağız karışık masaj? Azıcık kahve, azıcık un, azıcık tuz, azıcık... azıcık ya, azıcık dene ya. Böyle karışık, ortaya karışık bir masaj yaptıracağım. Oh, oh, oh. Trakya yufka, Rıdvan Feyz yaşa. Ne diyeyim ben be? İyice kaçırdım ben geçileri. İyi günler ve iyi yayınlar dilerim demiş. Bayram hoş geldin. Bayram Ahmet dostum hoş geldin. Hüseyin bana bir tane Mercedes göndermiş. Bu ne Vasil? Burada Mercedes. İstemiyorum böyle Mercedes ben. Burada sipsibri ne o be? Karga vurdu gibi.

Günaydın Batrakya'nın en iyi radyosuna. Batrakya'nın en güzel insanına demiş Tarkan. Günaydın Tarkan. Nasılsın Tarkan?

İyiyim abi, teşekkür ederim. Çalışıyorum. Zevkle keyifle seni dinliyorum. Kulağımı sana emanet edeceğim. Ettim saat 1'e kadar. Sonra kulağımı kendim alacağım demiş Tarkan. Alırken başkasının kulağını almayasın sakın. He? Herkes kendi kulağını alsın. Kulakları karıştırıyorsunuz. Zenciler beyazlarını kulaklarını, beyazlar zencilerin kulaklarını alıyor. Hele beyazlar zenci kulağı almaya çok meraklı. Aa, yapmayın öyle. Yapmayın öyle. Sonra emanet gibi duruyor zencilerin kulakları üstünüzde, kafanızda. Siz beyaz, kulak kara. Olmayın öyle.

dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri sevgili dostlarım. İki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Esat Orhan kapandı biliyorsunuz. Yerine onlar açtılar. Dost cenaze hizmetleri ve dost cenaze malzemeleri Çukur Kahve'nin hemen karşısında hizmetinizde. Güvercine'de butik alanında fark yaratan bir butik var. Bayanlar şanslı. Bayanlar için abi elbiseler, günlük elbiseler, kombinler, yelekli ceketi takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyim, Rosalind'de, Gamze, Demokritu 1'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında sizlere hizmet veriyor. Rosalind sevgili dostlar, Motoclass'ta klas işler, klas fiyatlar, motosikletler, ikinci el, birinci el, stil bayi, her türlü alet ve edevat, ot biçme, çim biçme makineleri, odun kesmek için harika vırrın vırrın diye testereler, makineler. Aman Motoclass'ta.

Gökhan Karali uykusu gelen emoji göndermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bu şarkılarda uykun geliyor öyle mi? Tövbe yallah ya Rabbim, bir dengesizler ya. Ne dedi dengesizler grubu buraya? Buraya buraya buraya buraya ya. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ya bu nasıl dengesizlik buraya?

0: Enis, nasılsın be kardeşim? Günaydın. Çok bet şarkı bu demiş Gökhan Kanali. Sensin bet olan. Sensin bet. Allah Allah. Allah Allah. Hey hey. Hey. Toyota Yaris, Toyota Corolla, Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris, Toyota Yaris Cross, RAV4, bütün yeni modeller made in Japan, Japonezki teknoloji. Yürü ancak gidersin Toyota sevgili dostlar. Toyota Yaris, Gümüşlerin gülü. Ben Batarya'nın gülüyüm. Toyota Yaris'i Gümüşlerin gülü. Var mı? Var mı aksini iddia eden? Ha? Ha? Var mı? Rıfat Marketler. Keyifli alışveriş. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Marketler'de sevgili dostlarım. Ve kaliteli çeşitler. Öyle ıtırık kıtırık mallar yok. Hepsinden çok memnun kalacaksınız. Kuru yemiş reyonlarıyla. Dondurmuş ürünlerin bulunduğu reyonlarıyla. Geniş parkeriyle özellikle Kurcalı Şubesi. Harika hizmet veriyor Rıfat Marketler. Rıfat Bey'e, tüm ekibe kocaman günaydınlar. Allah başarılarınızı daim etsin inşallah. Hafize Ali günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hem sempatik hem yakışıklı. Ünlü benden bahsediyor. Benden bahsediyor. Hem sempatik hem yakışıklıyım. Vallahi billahi. Cillop gibi delikanlıyım, cillop gibi. Aynı frekansımız da öyle. Tertemiz. Peder günaydın, canlı yayındayız. Frekansımız cillop gibi, frekansımız tertemiz. Frekansımız nereye, hangi dalgaya ayarlı?
1: 107.6 Radio City.
0: Evet. Hadi birazcık tanıtalım Radio City'yi.
1: Radio City.
0: En çok dinlenilen radyosu ve ilk Türkçe yayın yapan radyo Batı Trakya'da. Bu da çok önemli.
1: Batı Trakya'da İlk Türkçe yayın yapan radyo.
0: Ağzında
1: frekansımız tertemiz.
0: Ağzında ne var? Bir şey mi yiyorsun? Ağzında.
1: Yok yok, bir şey yemiyorum. Frekansımız tertemiz, cillop gibi. 107.6'dayız. Her gün burada sizlerleyiz.

Hem sempatik hem yakışıklı. İç güveysinden halledeceğim. Hava bir değişik, bir kapanıyı, bir açılıyı. Bir soğuk, bir sıcak. Hangi moda gireceğimizi şaşırdık demiş Enes. Kısa kollu tişört giyeceksin altına. Her zaman yanında da bir şey giyeceksin. Böyle bir antidinamikon falan olacak. Antidinamikon ne biliyor musun? Ha, öyle bir şeyin olacak. İşte hafif bir şey için. Üşüdüğünde onu giyeceksin. Sıcaklığını da çıkaracaksın. Ne ne ne ne ne Aman çok hastalık, herkes hasta, herkes hasta, dikkat edin. Bugünlerde hasta olmamak, hasta olmak işten değil sevgili dostlarım. Hasta olmak işten bile değil vallahi billahi. O kadar. Evet. Ali Molla, Molla Ali Autokinisi, çok teşekkür ederiz Ali Molla'ya. Sevgili dostlarım, tır ehliyeti için, otobüs ehliyeti için, kamyon ehliyeti için. Timuçin ne yaptı be, verdi mi şeyi? Geçen gün ders çalışacağım ben, bütün gün pazar günü derdi. Ali ne yaptı Timuçin? Ve tır ehliyeti alacak, kamyon ehliyeti alacak Timo. Kamyon ehliyetiyle tır ehliyeti aynı şey oluyor mu bilmiyorum, aynı kategori mi oluyor? Her neyse işte. Ali Molla hepsini veriyor. Otomatik vitesli arabası var. Dın dın dın dın dın basıyorsunuz. Ne takite var, ne simlek var, ne bir şey var. Onu da alıyor. Onu da veriyor. Dün senemle yine azıcık tartıştık. Kedilen köpek gibiyiz. Kedilen köpek gibiyiz. Sabah sabah kalkıyor hepimizden önce, işe gidiyor. Saat 6.30'da iş tutuyor. Oh nasıl seviniyorum, nasıl seviniyorum, nasıl seviniyorum. Bizim Senem. Saat 6.30'da gıdapta. Gıdap mı gidip bu gidip nedir işte. Her neyse. Nasıl mutlu oluyorum, nasıl mutlu oluyorum. Ha bakalım görsün para nasıl çıkıyor. Ondan sonra bu nede arabadır mı arabadır tutturmuş dedim. Sen dedim ancak dedim Tesla alabilirsin. O da dedim Tesla dedim. Yunanistan otonom sürüşe izin verirse. Bir tek Tesla'lar kendi kendine gidebiliyor dedim. Bir 90'lık 95'lik nineler. Bir de dedim sen buradan evden diyeceksin. Hey Tesla götür beni gıdaba. Götürecek, götür beni kasaba, götür beni markete götürecek. Başka türlü araba kullanmasının imkanı yok bu Senem'in. Ehliyeti var ama araba kullanamayan nadir insanlardan bizim Senem. Dil bir karış, nate bu kadar. Okumadık, kitap kalmadı. İlber Ortaylı gibi. Her yer kitap, her yer kitap, her yer kitap. Hep elinde bir kitap. Ama araba kullanamayan ne yapacaksın işte. İleri zekalı insanlar öyle oluyor. Sizce beni kitap okuyun gördünüz mü? Aptal mıyım ben kitap okuyayım ha? Ne yapacağım kitap okuyayım da ben? Ne yapacağım kitap okuyayım da? Nereden geldim ben buraya? Hiç nereden geldim de unuttum. Vallahi billahi boşuna bana tam kaçık demiyorlar. Tam kaçıkım ben. Siz de oturuyorsunuz bu kaçı dinliyorsunuz yemin ederim. Nereden geldim buraya? Ben Ali'den geldim. Ali Molla, Molla Ali. Yaş Ali. Dost Ali. İşte Protos Autokinisi Ali. Merhaba bakayım tüm Trakyalara selamlar. Nasılsınız demiş Recep. Süper. Hatta sana sarı lira verecek kadar süperiz. Recep'im Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Ana ne uzun yazmışsın. Hüseyin Leblebici'ye çok selamlar olsun lütfen. Feyyaz'a da çok selamlar komşudan demiş Tarka. Ne oluyor be? Hamamcı dayı demiş Leblebici Hüseyin Akam. Gideceğiz mi hamama? Ha? Sen yanına gel sen yanına. Gelirken tayin de al. İyi mi? Tayin masajı da yaptırırız. Günaydın efendim. İyi yayınlar diyorum diyor Latif. Latif çok safsın. Vallahi bile çok safsın. Hava gideceğim diye kandırmış ya seni Faik. Ne diyeyim sana? Ya, saf derik. Kim is mene? Kim is mene? Günaydın. Kardeşim günaydınlar. Günaydınlar. Abon Faik seni suya getirir, su içmeden geri getirir be. Geldin. Yaşa demiş Recep. Yaşa. Yaşayalım, iyi ve güzel yaşayalım, çok yaşayalım. Salih, günaydın aga, günaydın. Trakya'nın yıldızsın demiş, çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben Hudar olun. Abi günlerde senin, bugünlerde senin dert ortağın sesin çok çıkmıyor demiş yapay zekan demiş Cüneyt. Sevmiyor insanlar yapay zekayı, konuştur bu dünyalar. Dert ortağım benim, biricik sevgilim. Söyle senden başka kimim var benim. Aklıma şarkı getirdiniz. Dert ortağım benim. Biricik sevgilim.

Nedenini söyleyelim o zaman. Bizim dönemimizde Gökçen Karakolu'nda tanıdığım bir polis geldi geçen de buraya alışverişe ve beni hatırladı. Unutmamış. Yıllar sonra tekrar görüştük dedi. Çok sevindi. Bundan böyle neye yardım istersen her zaman yardımcı olurum dedi. Ben de dedim ki sınır geçişlerinde benim ismim geçince hiç denetim yapılmadan bana torpil geçilsin dedim. Bu kadar. Aha, anladın mı demiş Nurgül. Yani sınır geçişlerinde senin adını verdi polis, senin adını duyunca herkes hazır ola kalkıyor öyle mi? Dur ben de hazır ola kalkayım. Bak ben de kalktım. Ya ben deliyim. Bak enikonu hazır ola kalkıyor. Yok. Bildiğiniz tanıdığınız güzel bir psikiyatrist var mı? He? Var mı? Vay Nurgül, vay Nurgül, sen neymişsin be abla? Sen neymişsin be abla?

sıradan geçerken seni tanırlar mı bilmiyorum ama sıralardan geçerken Tanju'yu alayım yanıma ve kapılar nasıl açılıyordur'a kadar. Değil mi Bahar Adet'ciğim? Kitap ben de okudum okulda. Sevmiyorum, gazete bile okumam demiş Recep. Baba, okulda ben de okudum kitap. Ali topu tut. Hasan ipi at. Bizi koş Ali koş. Kaç babam kaç. Böyle fişler vardı.

Akşam çiçekleri suluyorum. Şeyde Senem'in Senemlerin tarafında ligustralar var. Ligustraları suluyorum. Ligustraların Türkçesine be. Bir baktım Senem'in camında Kemal Atatürk yazıyor. Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını yapıştırmış kuzen cama. Terk etmek yok. İsterseniz Atatürk'e daha söyleyin. Senem'i salarım üstünüze vallahi billahi. Ya Tanju ya. Bak benim nasıl arkadaşlarım var, bak nasıl kolitozlarım var benim. Ama benim başım yeğen gelir mi ben? Gerek başım gelir şey yapar mı benim ben? Böyle arkadaşlarım varken. Chico merhaba güzelim demiş. Merhabası yavrum. Merhaba. Merhaba. Gururu nefreti geldim yerde bırak. Elif nasılsın? Sen galiba biraz kilo almışsın, gördüm geçen de seni. Ha? Ben Elif. Canına benden baş. Abi el aleme veriyorsun talkımı, kendin yiyesin salkımı galiba. Kilo almışsın ha sen. Bana nasıl diyetisyensin sen? Bir Elif'e sataşmadıydım, ona da sataştım oldu. Nurgül'ü yine sana yollayacağım, azıcık kilo alsın. Leylek gibi bacacıkları var. Leylek gibi. Karapatak gibi. Aşkın şarap. Ya insanın zayıfı da iyidir, şişmanı da iyidir. Bir arada olması lazım. Aynı benim gibi. Heh, şarkıyı söyleyen kız gibi. Sibel Can gibi olması lazım insanın. Hadi içelim. Aşkın şarabı meşk edelim. Yemin edelim. Ayrılmak yok diye an geçelim. Kilo almak isteyenler Elif'e gidiyorlar. Kilo vermek isteyenler Elif'e gidiyorlar. Ben Nurgül'ü bedava benim paralarımla, benim masraflarımla göndereceğim. Birazcık kilo alsın Nurgül. Böyle yandan bakınca görünmüyor. Hiç. Kaybediyor. Elif Kara Osman. Uzman diyetisyen. Bana öğrettiği gibi size de nasıl beslenmeniz gerektiğini öğretsin sevgili dostlarım. Elif Kara Osman. Bir kere gittiğinizde hep aklınızda oluyor zaten yemek yerken. Hep aklınızda olduğu için de isteseniz de yiyemiyorsunuz. Elif kabus gibi gözümün önünde dikiliyor benim çok yemek yiyince. Elif Kara Osman. Dan öncesi bir de sonrası var hakikaten öyle. Hastalıklarda beslenme tedavisi. 0-5 arası çocuk beslenmesi. Elif Kara Osman. Halka Kondül işte. Adliye binasının arkasında Elif Kara Osman sevgili dostlar. Nereden gördün diyor Elif. Gördüm geçen de oradan geçerdim, sen gene iş yerini kapatırdın. Vay dedim, ne kilo almış vay. Gördün de gelip selam niye vermedin diyor Elif. Vay ne kilo almışsın, ilk önce tanıyamadım seni. Baktım bu kilolu kızcağız kim dedim. Bir baktım senmişsin o gene. O gene senmişsin. Tanju bu ne be? Bu ne be Tanju be? Ne gösteriyorsun sen kamera be?

0: gezdim dolaş. Çok delisiniz.
1: Anladım.
0: Çok delisin Tanju.
1: Sevdiğim sensin. Bütün dünyayı gezdim dolaş.
0: Elif şaka yapıyorum be ya. Şaka yapıyorum be ya. Allah'ım yarabbim. Kızcağız üzülecek bütün gün. Bir şey yemeyecek birkaç gün. Aşıktan bayılacak. Ay yarabbim yarabbim. Siz benim gibi deliyi ne dinliyorsunuz? Bakmayın bana ben.

0: Hasan'la benim gibi olmalı herkes demiş. Yasin ya öyle. Ya ben ayıcık. Hep aynı kilodayım. Böyle söyleme, insanlar gerçek sancak diyelim.
1: Biricik sevgilim.
0: Doktora gidiyorsunuz. Doktor elinde cigara püf yapıyor size doğru. Sigara içmeyeceksin diyor. Ama doktora inanılır mı? Diyetisyene gidiyorsunuz. Diyetisyen moldur, holdur, holdur, holdur, holdur. O diyetisyene ben güvenir miyim? O yüzden benim diyetisyenim de çiçek gibi maşallah. Çiçek gibi. Hakikaten öyle. Siz bakmayın benim öyle abuk sabuk karıştım. Bak Elif'in de morali bozuldu sabah sabah. Hiç üzülmedim, çok güldüm diyor Elif. Ay yarabbim Allah'ım. Allah herkese akıl fikir versin inşallah yani. Benim gibi delilere de akıl versin.

Boş tenekesin sen demiş Enis. Boş teneke çok ses çıkarırmış Enis'in. Düm teke düm tek, düm teke düm tek, düm teke düm tek. Düm tek. Düm ekete düm tek, düm teke. Boş teneke, boş ziti ya tenekesi. Benim gibi olacaksın 100 kilo demiş Tarkan. Gimnastiyoda fotoğraf göndermiş göbergeni. Göben Tarkan'ı var. Göben Tarkan'ı var. Gimnastiyo gruptan ayrıldı Tarkan. Gimnastiyodan çıktıktan sonra 2 kilo pirzola biftek mi yiyesin? Ha? Allah seni bildiği gibi yapsın.

Tayfun Balcı burada mı be? Tayfun, ah Tayfun, ah Tayfun, ah Tayfun. Bizim Tayfun çok dertli. Agam bu akıl ne zaman geliyor? Ben 52 oldum. Hala şüpheliyim geldiğine demiş Recep. Yaşlandıkça daha çok kaçıyor. Nereye gelecek? Yaşlandıkça. İnsanın içine, kafasının içine kaçıyor. Radyo anteni gibi. Bir bağlayacağın ucuna çıkarabilirsin diye. Günaydın. Hayırlı programlar. Var traktör satılık. Var traktör satılık. Fiyat 100 beygir. Ön çeker fiyatı 12 bin euro. Neredesin be Mesut? Sen sabahtan beri seni tanıdım duyuyorum ben. Ya. Günaydınlar. Mesut'ta var traktör satılık. Var traktör satılık fiyat 100 beygir. 100 beygir ön çeker 12 bin euro. Ama da ne güzel traktör. Kabini de var. Kendinden kabinli. Fiyat. Salih Mesut. Mesut da Bayat'ta köy kahvesinin karşısında. O köyün en güzel yerinde. Vallahi billahi çok güzel bir yerde. Orayı bir ev yapacaksın. Oh, Tanju. Akif neredesin arkadaşım be? Günaydın yavrum demiş. Günaydın çıtırım. Günaydın. Gerçi sen de kartlaştın artık ama. İşte. Ne yapacaksın? Günaydın bakayım. Timur Mustafa. Selam Gürkan abi. Ben de bütün Batakya'ya halkına günaydın. Sağlıklı günler dilerim demiş. İlk defa yazıyor bana Timur. Günaydın. Hoş geldin Timur'um. Hoş geldin. Çok fazla mesaj var. Hepsi birbirine karışıyor. Hoş geldin. Eray Feyiz. Günaydın Gürkan abi. Programlar kolay gelsin demiş. Hoş geldin Eray'ım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin.

0: bende.
1: Sabah sabah bombalıyorsun gene etrafı Putin gibi demiş Cüneyt. Drone uçuruyorum, drone. Buradan selam olsun Timur arkadaşıma Sirkeli'ye demiş. Salisa, sahi de dinleyin şarkıyı. Sus Gürkan, 2 dakika sus.

Çıtır gibiyim Tadi Akif. Yaşa bak. Yaşa bak çıtır. Anlattığım marka yeni bisküviler çıkmış. Durun paketi alıp geliyorum. Çıtır dedin de aklıma geldi. Çıtır çıtır çok güzel. Çok tavsiye ederim. Fiyatı da uygun. 1,5 euro mu ne?

Latini good morning. Good morning değil, good morning. Tereyağlısı var, kayısılısı var. İkisini de aldım. İkisi de harika. Muhteşem. Elif dinlemez herhalde. Kapamıştır radyoyu. Latini good morning. Bisküvi yeme diyecek şimdi Elif. Onu yeme, bunu yeme. Un yeme, bulgur yeme, pirinç yeme, şeker yeme, bal yeme.

0: Anlamadım, ip niye bağlayayım diyor Recep. Aklın kaçınca çekesin diye. Aklın kaçınca içine çekesin diye ip bağlayacaksın Recep. Pazar günü Gönüklü Manyası'na buyur gel yavrum demiş Akif. Bu nasıl davet ya, bu Gönüklü Manyası'na davet ederken nasıl davet ya böyle bu yavrumla bitiye. Şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Efendim buradan da buraya bas, buradan da buraya bas. Benim namusumu bozuyorsunuz hepiniz. Benim Batıkaya'nın namusunu ben bozdum, siz benim namusumu bozdunuz. Allah'ım yarabbim. Ne yollamış Tarkan? Bu şiir miymiş? Küfürlü olmasın.
1: Yaşamağın mənası var. Yaşamağın mənası var. Bu dünyada ölüm varsa nə məhəbbət, nə sevgi yar. Bu dünyada ölüm varsa həyat varkən ölüm nədir? İnsanlığa zülüm nədir? Yaşamaq boş əfsanədir. Bu dünyada ölüm varsa İstər dağlardan da bacal, İstər yüz il yaşa qocal, axır gəlib tapıracaq. Bu dünyada ölüm varsa.
0: Hayır, bunun komikliği neresinde? Bu komik değil ki.
1: Hayat.
0: Allah'ım ya Rabbim sen ya. Bu komik mi? Azeri şibesiyle, Azeri ağzıyla şiir okumuş
2: öyle
0: adam.
2: Bıkmışım ki kendim.
0: Ben seni ya. Kalk bu güzel şiiri dinleyin siz.

Hey, geçen gün gördüm seni. El alemin bir tane kızanına bulmuşsun. Manita diye sallandırıyorsun yanında. Hani bana demiştin istemiyorum ben başkasını. Mare ne oldu? Hemen buldun kendini yeni koca. Çok diyeceksin. Ah İbrahim dön geri diye. Dönmeyeceğim. Zaten Pakize'nin kızı yok mu? Sümüklü var deyip de ne? Ben de onunla evleneyim de gör. İçin yanacak ey. İçin yanacak ey. 5 liram vardı 3 kaldı.

0: Hırt hırt hırt sudan sesi.
1: Gittin ama. Yaktın beni de be. Trakya kızı. Arkadaşlar diyorlar gel gidelim Çırçır'a kafa dağıtalım. Abi ne yapacağım Çırçır'da? Bana sen lazımsın. Ey kara gözlüm. Kara saçlım. Bana sen lazımsın. Dön geri. Dön. Dönmeyeceğim ben. Bak ne diyeceğim. Telefonlarımı da açmıyorsun. Vallahi çok fena yaparım seni. Gördüğüm yere yolarım saçını. Öyle.

Lalemin kızanıyla bu da Bulgar şivesiyle işte demiş Ümit Şaban. Neresi Bulgar şivesi? Bu deli misin? Neresi Trakya şivesi? Ya Bulgar şivesi bak, bak, bak. Ne diyesin be? Allah'ım yarabbim. Şapka tak. Sabahleyin soğuk oluyor. Kafayı şüttürüyorsun saç olmadığı için. Kel olduğun için. Şapka tak. Şapka tak. Ay. Ay hep cigaradan içkiden bunlar. Günaydın sadık şarkı sana ve yanında tütün kıranlara sana ve yanımda tütün kıranlara gelsin demiş Hatice Mustafa. Günaydınlar. Günaydın günaydın kolay gelsin. Günaydın Gürkan Bey, Almanya'dan Batrakya'nın güzel insanlarına hayırlı günler selamlar diyorum. Bir memleket isterim onu Onur Akın'dan bu eseri çalarsanız memnun olurum selamlar demiş Nazmi Selin. Selamlar sevgiler hoş geldiniz. Ancak şu anda hareketli şarkılar çalıyorum. Daha sonra sonlara geçtiğimde bana hatırlatırsanız memnuniyetle yayınlarım. Çok güzel şiir. Günaydın demiş Çiko. Allah billahi. El alemi kızarın da görürsen bir pata çat ender düşersin ha. Gombaklanırsın ender aşağı doğru. Yassı Çiko, orijinal Çiko. Yassı orijinal Çiko, yassı orijinal Çiko. Ela. Aga avuç içi kaşıntı yaptıran para alacağımışın bir yerden doğru mu bu sen inanıyor musun demiş. Evet ama kaşındığın yeri totoşuna süreceksin tamam mı? Neren kaşının sonrasını can süreceksin. Heh, o zaman çok para alıyorsun. Salih. Ben hep öyle yapıyorum. Para altında kalıyor.

Timo Gümüşcüne sokaklarında dolanıyor diyor Alimolla. Bugün verecek mi? Sınava mı girecek bugün? Gümüşcüne sokaklarında dolanıyor diyor Alimolla. Bugün verecek mi? Sınava gire bu sınava mı?

0: Sevgili Hıdır, bugün 6 Ekim 2026. Bundan yıllar önce 6 Ekim'de İstanbul'da bir şey olmuştu. Ne oldu acaba? Hadi bakalım Hıdır.
1: Hemen bakıyorum. Hıdır bunu biliyor. 6 Ekim 1923 İstanbul'un kurtuluşu. İşgal kuvvetleri çekildi ve Türk ordusu şehre girdi.
0: Evet, şöyle başlayalım.
1: Radyoda tek cümlelik.
0: Evet, şöyle yapalım istersen. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ama onun öncesi var. Bir de onun öncesi var. İşgalin başlangıcı var. İstanbul-Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal ediliyor. Hatta Boğaz İngiliz gemileri geliyor, demirliyor. Yani resmen işgal ediyorlar İstanbul'u. Türkiye'yi doğal olarak. Ve orada...

0: Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lafı var. Mustafa Kemal Atatürk'e sen bunu biliyor musun bilmiyorum diyorlar ki paşam diyorlar bak geldiler işgal ettiler artık bizim kurtuluşumuz yok bu ülkenin sonu geldi ve işgal ordularına o gemileri Atatürk bakıyor ne diyor? Ne diyor Atatürk onun ne dediğini biliyor musun?
1: Onu bir doğrulayayım. Evet, Atatürk o gemilere bakıp geldikleri gibi giderler diyor.
0: Evet, bu çok önemli bir söz değil mi? Geldikleri gibi giderler diyor ve 1923'te de işgal kuvvetleri, İtilaf Devletleri geldikleri gibi gidiyorlar ve İstanbul böylece kurtulmuş oluyor düşman işgalinden.
1: Aynen öyle. Evet. 6 Ekim 1923 bu gerçekleşmiş oluyor.
0: Evet, bunu Mustafa Kemal Atatürk'e ve tabii ki silah arkadaşlarına borçluyuz. Çünkü bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer varsa Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde var diye biliyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
1: Aynen öyle. Onun liderliği ve o mücadeleyi veren herkes sayesinde bugün buradayız. Minnete anıyoruz. Bence bunu anarken o kararlılığı, o umudu da hatırlamak gerekiyor.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.

memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Ne güzel bir ne güzel sözler değil mi? Osman abi. Sevgiler, saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. 5 Aralık kritiki Vradya var. Kritiden gelecek kızlar beni bilgilendir demiştin. İşte bilgilendiriyorum. Gel gel de feleğin şaşırsın abi. Kaçırma o geceyi. Tam 1200 kişilik etkinlik eğlence var demiş Nurgül. Nasıl geleceğim oraya beni kritikoz diye? Nasıl götüreceksiniz beni? Şey mi takayım, o kilitlerin taktığı çember var. Hani böyle böyle sarkıtırıyorlar kafasından. Siyah potur giyiyorlar. Öyle mi geleyim, ne yapayım? Nasıl gireceğim içeri? Nurgül. Kalfa pastanesini unutur muyuz? Unutamayız. Kalfa pastanesi kendini sürekli yeniliyor. Devamlı yeniliyor. Devamlı yeni yeni ürünler hizmet veriyor. Özkan abi unutur muyuz? Unutmayız. Yaşa Özkan abi. Yaşa. Tüm ekibe günaydınlar. Nurten ablam günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: gelsin o.
1: Günaydın Yahya Beyli'den Feriha'ya, Ayşe'ye, Fatma'ya, Ferişte'ye, Fadile ablama ve özellikle Eda'ya doğum günleri kutlu olsun demiş Emine Paşa. Adaşım günaydın canım benim demiş Chico. Orijinal Chico'ya günaydın demiş. Bugün çok keyiflisin sen. Almanyalı Chico. Hayırdır? Kendine gomina mı yaptın? Ne yaptın?

0: Sen merak etme, o iş bende. Sana bir masa ayarlayacağım ben. Kesin gelip gelmeyeceğini söyle, hemen masayı halledeyim. Ama bir masalık arkadaş getireceksin demiş Nurgül. Bir masalık arkadaş mı getireceğim? Paralar mı girildi ya ben o geceye? 5 Aralık'ta. Ben de 5 Aralık'a. Daha çok var 5 Aralık'a. Sen bizim eğlenceye gelirsen, bir sürü insan getirirsen ben de gelirim. Bir daha gel gel Samsun'dan, bir daha gel gel Samsun'dan. Nerede?
1: Sohbetimizi
2: memlekete geldik.
1: Memlekete geldik.
2: Bizim tabii. Memlekete.
1: Bu plan sizin memlekette başlar, sizin bizim memlekette kapanır. Memlekete geldik. Evet, ne okuyoruz abla?
2: Bursalı mısın kaliteli gibi? Çaydan mı geçtin?
3: Valla öyle hemşeri sayıyorsun.
2: Yanakların al olmuş, konyak mı içtin? Halbuki biz burada Alaturka deyince akla ne gelir?
1: Rakı gelir.
2: Rakı gelir. Tamam. Rakı içiyoruz.
1: Hadi aslan.
2: Hadi şerefe.
3: Hayır, şerefine. Bursalı hemşerinin şerefine içiyoruz.

0: ben.
1: Açıkça söylüyorum, ben korifide eğlenemem abi, oynayamam yani. Yılbaşı eğlencesine mi yıl olabilir diye düşünüyorum. İzin alacağım, orada katılmak istiyorum. Benim masam özel olacak ona göre demiş Nurgül. Korifide olmayacağız ki yılbaşında. Dendraki'de olacağız. Korifi küçük geliyor bize yılbaşında. Da sağmayız oraya. Keyfin yerinde Gürkan demiş, Erdal Bayram mı? Allah'a şükür. Hiçbir problemimiz, bir sorunumuz yok. Allah'a şükür. Sizler bizi seviyorsunuz. Biz sizleri seviyoruz. Seher Seleriyotis'e günaydın. Seher'im günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldin. Drop Hastanesi'ne de günaydınlar. Şapçı'nın gururu. O bölgenin gururu Drop Hastanesi. Harika lezzetleriyle. Sütlü baklavasıyla. Muhteşem, hafif sütlü baklava. Şapçı'da her türlü pasta çeşidi. Yaz ve kış efsane dondurmaları, dilden dile dolaşan, tadı dilden dile dolaşan dondurmalıyla Drop Pastanesi fark yaratıyor. Tüm ekibe günaydınlar, tüm ekibe kolay gelsin. Yakında yeni yerlerine de taşınacaklar. Hemen kıtenin diğer tarafına taşınıyor Drop Pastanesi. Şapçı'nın ve o bölgenin gururu Drop. Deneyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Fikret abi. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bir omuzda, bir omuza saçmalı. Yahya Bey diye selam Feriha'ya demiş Emine Paşa. Canım söyledik ya. Feriha kankama selamlar demiş. Emine Paşa. Mehmet Kara kardeş. Günaydın Mehmet'im, günaydın. Günaydın, hepinize kolay gelsin.

Sabah 9 akşam 9 her gün açık. Erkekler bölümü sabah 8 gece 24 her gün açık. Kese köpük masajı, yağ masajı, kahve masajı, kil masajı, tuz masajı, bal masajı. Ben hepsinden karışık alacağım. Hamam grup organizasyonları, gelin hamam organizasyonu, damat hamamı organizasyonu. Haftanın 7 günü hizmet, otelden hamama taksi servisi. Daha ne olsun? Hamama gel hamama, hamama git hamama, hamama da şamama, hamama gel şamama gel. Konstantinopolis'e gel, çıtır çıtır leblebilere, kuru yemişlere gel. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan tahinlere gel. Kiryakos Tandia'nın kendi elleriyle yapmış olduğu taşuz ceviz tatlısına gel. 90 yıldır Konstantino var. 90 yıldır Konstantino bir gelenek. Vazgeçilmeyen adres Gümüşlü'de. Enenin de Kronya Konstantino. Zeynep Koray, Erol Macir, Arzu Hasan, Rukiye Kavak, İlhan Musa, Fatma Mehmet, Seven Bariye, Cavit Salim, abi, Hüseyin Deli Ömer, Şaban Ahmet, Hüseyin Yoluç, Epi Plattak, Emin Ferrioğlu, Güner Salih, Selma Es, Sevin Boğazi, Ramazan Hüseyin, Güner Ablam, hepinize sevgiler, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

0: söyle söyle fani dünya dert küpürsün. Hey gidi koca dünya. Günaydın Gürkan abim, nasılsın? İyi yayınlar olsun bakalım demiş Ahmet Titiz. Günaydın Ahmet'im, günaydın. Günaydın. Bomba gibiyim, sen değilsindir inşallah. Söyle söyle fani dünya dert küpürmüşsün. Haydi bakalım Edirne'ye gidelim, hamama gidelim, Edirne'ye gidelim. Tukye tukye kalimer olimer abisi ki kalisine yaz sor. Pardon, o nerelerde kalmış? Nurgül çok yazmışsın. Benim masam özel olacak ona göre demiş Nurgül. Sana özel masa. Sen en azından benim kadar ünlü birisin. Tabii öyle olacak. Senin masanı özel Mona Lisa ya, canlı çiçeklerle süslettireceğim ben. Hiç merak etme sen. Değil mi İlkan? Yılbaş eğlencesinden önce bir hamam keyfi yapmamız gerekiyor. Daha iyi olacak sanki. Bu geziyi düzenleyelim. İleriki günlerde bir pazar günü olsun. Hadi bakalım abicim. Ben varım ya. Bu yıl eğlenceye katılacağım. Göreyim bakalım yakından senin hünerlerini. Oynayalım hep birlikte demiş Nurgül. Tamam, gezi düzenleriz de ben öyle erkekler ayrı, kadınlar ayrı haremlik selamlık istemiyorum. Hamama gireceğiz, hep beraber girelim. Pembe düşler. Ne haber Gürkan, Nurgül masa yapacakmış yılbaşında demiş. Ha? Feriha duymamış, tekrar yazıyorum, selamlar, duymamış, ondan kusura bakma, benim kankam gönlü olsun demiş Emine Paşa. Emine Paşa'nın kankasına selam. Günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar. Program yine süper, seviliyorsun. Selamlar demiş Feride Osman. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız sizler. Beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olasınız. Ben de sizleri sizin beni sevdiğiniz kadar seviyorum efendim. Hamtiri homtiri homtiri homtam. Hamtiri homtiri hom ham ham. Hamtiri homtiri ham ham ham. Bir kere daha söyle file, tam duymadım demiş. Nurgül diyor ki eğlenceye diyor geleceğim ama benim masam özel olsun diyor. Ben de dedim ki tabii öyle olacak dedim. Sen dedim benden daha ünlüsün bu Trakya'da dedim. İlhan'dan ünlüsün dedim. Masa özel olacak. Mona Lisa'ya süslettireceğiz masayı canlı çiçeklerle. Güllerle, karanfillerle, orkidelerle süslettireceğim masayı İlhan. Ondan sonra ama diyor önce hamama gidelim diyor. Ondan sonra eğlence dedim. Hamama gidelim de haremlik selamlık istemeyen be dedim hamamı. Gidersek hep beraber erkekli kızlı gidelim dedim. İlhan.
1: Damada gidelim.
0: Öyle dedim işte. Hoptiri hoptiri Ambrosia Trans. Taşımacılıkta bir numara. Efendim Avrupa'dan Yunanistan'a. Yunanistan'dan Avrupa'ya. İstediğiniz her şeyi taşıyor. Efendim palet taşırsın, pelet taşırsın, araba taşırsın, ev taşırsın, koltuk taşırsın, kanepe taşırsın. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Börek deyince, börekçi deyince muhteşem börekler, muhteşem lezzetler. Bugatti Atrian'da Filiz İslami. Merkez Dükkan Sisyosik Eski Valilik Biraz Karşı. 2. Şube İrodoti 2 Platya'da Fotostar'ın yanı. Üretim yeri Marinaki 8 Konsolos'un arkasındaki sokak. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, kaşarlı, kakaolu, kremalı çeşitler. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş bagi.gr. Üretim yerinden hem dondurulmuş hem pişmiş börek alabilirsiniz. Platya'daki şubesinden de 29-853 numaralı telefon. 853 numaralı telefonu 29-853 numaralı telefon arayıp sipariş verebilirsiniz.

Kolay gelsin abim demiş Ahmet kardeşim. Yaşayın. Yaşayın. Agacım günaydın, bu havanın adı ne demiş Mustafa Zengin Furnos. Edirne havası. Edirne. Günaydın Gürten abicim, kolay gelsin, programlar dilerim demiş Hüseyin Mümin kardeş. Günaydın Edirne havasına gel. Benim sponsorum pek iyi demiş yine Mari Aşko. Benim sponsorum Gürdan olacak, sen böcekçiyi al demiş İlhan. Gürdan nerelerde be? Yiyor, içiyor, içiyor. Ondan sonra doktorlar da koşturuyor buraya gelince. Ali'nin gene sponsoru Eniş Şerif olsun diyor İlhan Solis.

Aşko kuşkum. Aşko kuşkum. Biz zararsız, bizden zarar gelmez. Aa, aşkocum sen de ama. Aşko kuşkum. Yalan, Cüneyt Hasan. Abi Bülent Ersoy gibi pek çok isteğim var. Ama sana yakışır, sen Batrakya'nın starısın demiş Cüneyt. Siz duyduklarınızı da yanlış anlıyorsunuz. Kimin isteğim var be? Bütün bunları Nurgül istemiş. Masa sözleri olacak falan filan, çiçekli miçekli olacak. Tamam agacığım, bir tanesin güzel agam demiş Mustafa. Sözde Mustafa. Nickname'i bu kız adım Mustafa. Şaba Erdal, Şaba Erdal, Şaba Erdal, Şaba Erdal.

Seçim zamanı yaklaşıyor yavaş yavaş. Siyasetçiler de, siyasetle ilgilenenler de, siyasete girmek isteyenler de nasıl yağ çekiyorlar insanlara, nasıl yağ çekiyorlar, bırak diyorum şimdi bir şey gördüm de. Bu kadar olamaz ya. Vallahi benden siyasetçi olmaz çünkü ben yalan söyleyemem, ben yalan konuşamam. Vallahi olmaz. Negatif siyasetçi olmaz, politikocu olmaz. Evet, San Siro'ya çok teşekkür ederim. San Siro her alanda faaliyet gösteriyor sevgili dostlarım. San Siro 20 yıllık tecrübeyle bijuteri alanında da takılar, saatler, takı setleri, bayanlar için özel muhteşem fiyatlarla çok güzel kalitede ürünler San Siro'nun satış noktalarında. San Siro, King Food'un karşısında. San Siro! Büyük park yerinin olduğu yerde San Siro. San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda.

Aga ne yapıyorsun, iyi misin diyor Mustafa. Ne yapayım işte. Sen ne yapıyorsun? He? Var mı bir gelişme, bir kızımız, bir şeyler buldun mu? He? Fırında çalışıyor musun Karacalköy'de? Bıraktın fırını. Ne yapacağım işte? Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan. Her türlü mezar yapım işleri sevgili dostlarım. Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan. 24 yıllık tecrübeyle ertürbe.geri olarak Facebook'ta bulun. Erkan Dalı Mezarcı olarak takip edin sevgili dostlar. Facebook'ta Balar Köyü'nde caminin bitişinde Erkan'a selamlar. Stukozma Fener'de. Balık için stukozmayı seçin. Stukozma Gümüşhane'de şehir merkezinde. Şadırvanın tam karşısında stukozma. Ahmet Enel'de bugün gene hasta. Gene yazmadı. Ağır bir grip geçiriyor gibi Ahmet. Hadi bakalım pazartesiye kadar iyileş. Ahmet Just Green temizlik ürünleri. Ekosel sertifikalı kimyasal madde barındırmayan ürünler. Just Green etiketiyle bakkal ve marketlerde sevgili dostlarım. Batı Trakya'da. Yumuşatıcılar, çamaşır deterjanları, bebeklerin biberonlarını temizlemek için, bebeklerin eşyalarını temizlemek için özel deterjanlar, bulaşık deterjanları, Just Green, Just Green, Sinap Semerci İnşaat, inşaat alanında tecrübeli ustalar, tecrübeli ekibiyle fark yaratıyorlar Gümüşhane'de. Instagram'da Sinap Semerci olarak bulun, telefonu ile iletişime geçin, sizler de betonarme binalara sahip olun. Karaçanlara selamlar, Haşim Çolak yapsana demiş Recep, anlamadım. Haşim Çolak mı yapayım? Haşim Çolak bugün ne? Bugün ne olursa olsun her gün sabahleyin. Haşim şu anda tıraş yapıyor. Şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak tıraş yapıyor. O yüzden radyoyu dinleyemiyor. Haşim ünlü kuaför, büyük kuaför. Haşim Çolak. Haşim Çolak. Haşim Çolak.

0: Tum ta traktör deyince. Traktörcü deyince Mesut. Burada mısın Mesut? Burada mısın be?
1: Hadi gelini bir oynatalım şöyle.
0: Haskova Durakköy'e selamlar demiş Recep. Hadi bakayım azıcık oynatalım sizi şöyle. Haydi bakalım. Hadi Mümin Hoca. Hadi Serkan. Hadi Muhammed. Hadi büyük klarnetçi. Hadi Feridun. Haydi yine hepiniz.

Leyla Mesut. Mesut'ta sevgili dostlarım traktör var. Fiat 100 beygir. Ön çeker 12 bin euro. Gidin yakından görün. Ön çeker Fiat harika bir traktör. Üstelik kabini de var, kapalı. Çok güzel, çok iyi durumda. Fotoğrafını görüyorum çünkü. Her türlü tarım aletlerinin tamiri, bakımı, servisi. Mesut'ta köy kahvesinin karşısında sevgili dostlar. Solis ve Kötü marka traktörlere tam 3 yıl taksit uyguluyor. Üstelik faizsiz. Atokez dosis. İkinci el traktörler, birinci el traktörler Bayatı'da köy kahvesinin karşısında. Mesut var. Bordayım. Ver coşkuyu demiş, bir tane kombina tamir ediyor. Yaşa. Yaşa.

Bak insanın nasıl menajeri var. Bak hiç haberim yok. Fikret abiyle buluşamadık. Geçen ayın parasını alamadım. Acelesi yok dedim. Benim param çok. Fikret abi hasta kalkmış gelmiş. Pencereye çık yazmış bana. Pencereye çıktım. Fikret abi paramı verdi. Bir deste. 7-8 bin euro var içinde. Dur bakayım ne kadar var. 7128 euro çok iyi. İyi Allah bereket versin. Allah bereket versin Fikret abi. Allah olmayanlara da versin. Allah olmayan radyoculara da versin inşallah. Amin. Amin. Çok amin. Çok teşekkür ederim Fikret abicim. Geçmiş olsun. Gerçi yüzüne de teşekkür ettim ya. Canlı yayında da teşekkür ederim. İnsanın tebeyle. De böyle yardımcısı olacak, böyle menajer olacak. Ümit kardeşime ve Erol abiye hayırlı olsun. Kioti traktör verdik Makıf köyüne demiş. Çay Makıf köyüne. Makıf köyüne traktör vermişler. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Yaşa, sana her şey helal demiş Recep. Sizler de yaşayın. Çok yaşayın, iyi yaşayın, güzel yaşayın. Yeğilim ama. Aşko kuşko. Aşk o kuşku. Çekemiyorsun, kıskanıyorsun sen. Nurgül'ün başalarını aşk o kuşku. Parayı alır almaz değiden mesaj geldi. Alır almaz parayı. O kadar yaz, o kadar yazmaz. Rehmatos mepo sekaton saranda eftakom okuzun. Sen sana para okuz. Oktom yorumlarından dörlüğü gistiz. Poteli girefile. Okto zekatu. Tu diyor ki lastikayı ukası eksin. Olsun. Günaydın. Ahmet Müsefer abi günaydın demiş. Günaydın.

yan gitmiş. Elektrikler kesilmiş derece de. Normal her şey bende. Acı çekişin alamayı benim aga dolu acı. Vereyim 4 elilik alayım onları diyor Çiko. Niye be? Benim kasama sığmıyor ya 200'lük olmazsa. Nasıl sığdıracağım 50'lik olursa kasaya be deli? Ne yapacaksın sen 200'lük koleksiyonu mu yapıyorsun sen? Ama sen niye düğünde onların hepsi bitecek düğünden önce? İnternette yayın gitti, vericide yayın gitti galiba. Mehmet dinliyorsa bir baksın bakalım ne oldu bilmiyorum, ben bilgisayara bağlanabiliyorum yani radyodan yayın gidiyor. Vericilerde diğer radyolarda yayın var mı bir bakın bakalım.

Oh, bir taraftan da yemeğimi yiyorum. Çok herkes hasta. Hem de bayağı bir ağır geçiriyor hastalananlar. Böyle bir hafta 10 gün falan sürüyor. Ben sıramı geçirdim, hastalandım ya. Hep hem köy hem program yaptım. O boğazlarım yandı. O her yeri miniklerim, kemiciklerim vardı hep, kemiciklerim vardı. Benim de gelinim çok vardı, kaymağı çok kaldı. Nurgül'ü kıskananlara bir de korna çalacağım. Oh oh oh, alkırdı. Herkes ne var ama öylesi. Bir korna çalacağım, bir de şimdi hareme bizim köpekler oyuncak atmış, onu da alıp gelip çalacağım onu da, dur. Ama şimdi köpekli köpekli ellemeyeyim ona. Köpekler geviriyor onu. Hah, şimdi radyoda yayın gelmiş. Parayı duyunca yayın gitti. 7000 küsur euroyu duyunca yayın kaçtı.

0: Bu akşam beni balık yemeye götürecektin kral demiş. İsmet. Bu ne be İsmet? Ama istediğin balık olsun, ne olacak be? Balığın alasını yedireyim ben sana be. Sen hiç Gökmen'e gittin mi İsmet? Yasıköy'de balık yedin mi hiç Gökmen'de? Hiç tereyağlı karides yedin mi? Oh oh oh oh oh oh oh oh. Yılda pembe şallar giyen kollarını kalk. Özkan Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Özkan Mehmet Özcan sevgili dostlar. Özkan Mehmet Özcan. Onlarda inşaat panelleri var. Panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Yasıköy Yalancı yolu 1. kilometre. Aga maperioris taş şaba. Tolga'dan agasına aperioris taş şaba. Çiko'nun kayınçosu nerede demiş Yasin, evde. Ne olacak? Evlenince evde ol gençler. Ya senin gibi hep evde. Gece saat 1'de aklına gelirmiş dışarı kahveye çıkmış. Aa ben evliyim dermiş, daha alışamamış. Aa ben evliyim dermiş.
1: Haydi.
0: Haydi ne? Ama Çiko ne yapacağım arkadaşım? 200 lira alıp 50'lik vereceğim bana. Sen de ne kirli çıkısın mübarek. Ha?

Oo, hayır hiç gitmedim diyor İsmet. Tek karnım herifiyle. Ama İsmet bayağı sende. En kısa zamanda ben seni yemeğe çağıracağım, davet edeceğim. Bizim eğlencelerimize de geleceksin, değil mi? Rehabicim. Yaşa. Rehabi yaşayın. Yaşayın. İskeç'e demişsin Rehabi. Selamlar.

0: Günaydın kardeşim. Bugün bir problem var. Galiba ses kaydı gidip geliyor demiş Evgin. Evet Evgin abi, Evgin Koru. Şu anda başladı o problem. Mehmet'e bir yazalım bakalım. Yani belki Mehmet dinliyordur. Tamam kral demiş. İsmet yaz İsmet'im. Günaydın bu adam dinliye. Haşim yok dedi. Selamlar şaba diyor. O adam kimse o adama da şaba. Sen desene bari abi. Haşim'den iyisi var diye. Sen alçık reklamı yapsana bana abi. Ya şaba. Ne istiyor adam söyle bana abi. Ne istiyor?
1: Gar ya.
0: Sevinç abim çıkınca bana gönderme yapmayı unutmazsan sevinirim abicim demiş. Nurgül.
1: Evet Davut.
0: Haydi be.

Yaşava. Yaşava Bulgar Çiko. Yapmayın. Yapmayın, künefeye bayılırım. Drop pastanesi. Bunu bana yapmayın. Yapmayın, erkek evladıyım ben. Oo. Torefille mi künefe yapmışlarım.

Drop pastanesi bunu bana yapmayın. Kalkacağım çapçıya geleceğim bak. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Drop pastanesiyim. Drop pastanesiyim. Drop pastanesi. Künefe de yapıyor. Vay vay vay vay. Vay. Çapçı'da künefenin de adresi Drop Pastanesi. Dondurmalar efsane. Her lezzeti müşteşem. Sütlü tatlılar. Harika sevgili dostlarım. Ben çok severim sütlü tatlıları. Baklavalar. Deneyin soğuk baklava. Ben yalnız boğazım ağrıyor. Ben onları ısıtıp da yiyorum. Soğuk baklava alıyorum sütlü. Drop'tan ısıttırıyor böyle yiyorum. Gali Mera Gürkan abi kolay gelsin. Dosya yaşa. Bunun linkini yollar mısın demiş. İlker yok bunun linki. Bunlar MP3 halinde İlker'im. Maalesef. Ve bu şekilde gönderemem.

0: tiramisu da var. Drop pastanesinde harika pasta. Vay vay vay vay vay, ama tiramisu'yu da. Bu tiramisu'nun 10 numara 5 yıldız olduğu görünüşünden belli, yemin ederim. Hop hop hop hop hop. O şeyler yapmayın. Drop pastanesine gidin. Drop pastanesinden alışveriş yapın. Drop pastanesinin künefesini deneyin. Künefe.
1: İlker'den parayasına.
0: Aşko. Gürdan nasılsın bacanım? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Testler mesler. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun İtmek gibi. Surköy'den Kosardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda sevgili dostlar. Coşkun İtmek gibi çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Toptan ve perakende satışlar, harika fiyatlar, Coşkun İtmek ekibinde. Uzun yılların tecrübesiyle mermer, granit, evinize, iş yerinize her türlü mermer ve granit. Rengi bozulan sarılan mermerlerin parlatılması, efendim yanizma, malizma hepsi

0: Yeter, canımızı çektirdin demiş Seher. Benim de canım çekti. Senin kadar benim de canım çekti.
1: Kaladona kadar.
0: Ona kadar devam ki bebeğim. Olacak o iş diyor Gürdal. Geçen sene de aynısını derdin ama olmadı. Olmadı.

0: Günaydın Gürkan. Ben dün dinleyemedim. Bugün de geç kaldım. Geçe kaldım. Bizim hamamcılar ne oldu? Memnun mu gidenler? İyi çalışmalar demiş Mehmet abi. Abi Mehmet abicim memnun. Gidenler memnun da sponsorluk bile aldım hamamcıdan. Dinle bak dinle. Dinle. Bak bak. Bak dinle. Saray Hamam. Osmanlı Hamamı. Selimiye Cami arkasında Bay Bayan bölümlerine hizmette. Sokullu Hamamı. Mimar Sinan Eseri Bay Bayan bölümlerine hizmetinizde. Üç şerefli cami karşısında. Bayanlar bölümü sabah 9 akşam 9 her gün. Erkekler bölümü sabah 8 akşam 12 her gün açık. Kese köpük masajı, yağ masajı, kahve masajı, kil masajı, tuz masajı, bal masajı. Ben hepsinden azarcık karışık yaptıracağım. Hamam grup organizasyonları, gelin hamam organizasyonu, damat hamam organizasyonu. Haftanın 7 gün hizmetinizde otelden hamama taksi servisi var. Hamama gel hamama. Hamama da şamama, Edirne'ye hamama.
1: Orta Amerika'ya şamam Burak'tan.
0: Hep kabahat İlkan'ın demiş Gürdal. Ya İlkan'ın. Artık tanrıları bile baştan çıkarıyorlar. Ben anlamadım, bu iş kolay gelsin demiş. Mert ne olmuş var? Semus korame, semus korame. Ey Allah'ın fikri Sadelfe. Yaşak Sadelfe.

0: İtalya'nın kalbinden gelen bir tarif tiramisu. Apogeosemi, beni yükseklere, beni havalara çıkar. Tiramisu. Ya İtalya'da öğrendi bu tatlı işini. Bu kızdan. Ya. Tiramisu ne demek? İtalya'da
1: tiramisu
0: öğrenmiş.
1: İtalyanca. İtalyanca bir tatlı. Mascarpone peyniri.
0: Of.
1: Kahveye batırılmış kedi dini bisküvi, yumurta ve kakao ile yapılıyor. İsmi de beni yukarı çek. Yani bana enerji ver gibi.
0: Beni havalandır. Bana enerji ver. Beni göklere
1: evet,
0: çek.
1: Tam olarak.
0: Vay.
1: Tam olarak. Çok vay, güzel çevirdin.
0: Furkan İsmail İtalya'da bu İtalya'da yerinde öğrenmiş bunu yapmasının drop pastanesi. Damla damla damlayan lezzet ve İtalyan tiramisu.
1: Wow.
0: Wow.
1: Aklımda canlandı bile. Taze kakao kokusu, o yumuşacık kreması.
0: Hadi bütün bunları drop pastasının tanıtımını İtalyanca yapalım.
1: Fam. Benvenuti alla pasticceria drop, dove ogni dolce è una carezza. Ogni goccia di sapore, una promessa di piacere. E il tiramisù tradizionale italiano ti aspetta. Morbido, cremoso, indimenticabile. Drop, dove il gusto incontra la passione.
0: Drop. Damla damla damlayan lezzet. Gelatosu da çok ünlü. İtalyanca söyleyelim ona da. Muhteşem gelato drop'ta diyelim İtalyanca. Tutti frutti.
1: Alla pasticceria Drop trovi il gelato più cremoso e autentico, un vero capolavoro italiano. Dal tutti frutti ai gusti più classici, ogni cucchiaio è un viaggio di freschezza e dolcezza fatto con passione artigianale. Drop, dove ogni gusto racconta una storia italiana.

Ama Hüseyin'e kadar deli miyim ben, gider miyim kapıdan ya? Koklayayım demiş Gürdan. Al kokla. Yine içersen koklayabilirsin, al. Ya. Yediklerini tutmuş sabaha kadar.

hop. Yalnız Ali abi o tiramisu alkollü oluyor, bilgin olsun demiş Recep. Ali abi kim be? Niye, sen alkol almıyor musun? Şeyini yaptı, tiramisu'da alkol yok. Drop'un pastanesi no alkol, no amfetamin, no kokain. Only çikolata, only çikolata, only kakao, only kakao, only kakao. Ela! Nasıl terefet ya? Ela refümbürtü, nazdır abiye çatırtır, nazdır abiye çatırtır refet ya.

0: Erkan Mesajcı, Mesajcı Erkan, ertürbe.gr internet sitesi. Ertürbe diye Facebook'ta sayfası var. Çiko! Ertürbe diye Facebook'ta sayfasını bulabilirsiniz. Banarköy'de caminin bitişinde 24 yıllık tecrübe hizmeti veriyor Erkan sevgili dostlar. Ne yaptılar ba sana Volvo'da? Kimle manakiye yaptın ya insanlara demiş Nurten. Ama Volvo'dan dövüştük. Kavala Seregios'undan mecbur kalayım haftaya. Selahattin'e gideceğim pazartesi. Ya.
1: Kıvırcık memodan komşular.
0: Ama ben herkesle kavgalıyım. Ben kimsenin kavga yapamazsam bokumla kavga yapıyorum. Sen niye öyle kalın çıktın, niye öyle sıvık çıktın diye bokumla kavga yapıyorum. Vallahi billahi.
1: Haydi Osman. Osman'dan.
0: Vay ne iyi geliyor. Vay ne iyi geliyor Tolga'ya vay.
1: Şenol amcasında acaba.
0: Gökhan sen denedin mi?
1: Şenol amcasın da acaba?
0: Ali abi kim sen nereni okuyorsun demiş. Yalnız abi o tiramisu alkollü oluyor bilgin olsun demiş. Ha abi demişsin. Gözümle okuyor Recep. Sen?
1: Bütün yerlerin önerler acaba?
0: Sen alkol kullanmıyor musun abi?
1: Şenol amcasın da acaba? Türkiye'de Şenol amcasın da acaba? Türkiye'de Şenol amcasın da.
0: Ben çok içiyorum. Çok fazla içiyorum.
1: Bizim ödemler acaba?
0: Çok çok çok kötü bir alışkanlık. Çok içiyorum.
1: Salla salla
0: çalkanla. Salla salla çalkanla.

akşamdan akşama içiyorum demiş Recep. Aa, o sayılmaz. Bu akşamdan akşama. Ya adama sormuşlar. Demişler namaz kılıyor musun? Cumadan cumaya, cumadan cumaya, cumadan cumaya, cumadan cumaya demiş. Bayram mı var ya, bayram mı? İçki içiyor musun? Akşamdan akşama. Akşamdan akşama demiş. Alkolsüz ama yine de sarhoş eden adamı demiş Furkan. Of. O şeyinden, o güzelliğinden, o aromasından, o muhteşemliğinden sarhoş oluyorsunuz diyor Furkan. Vay vay vay vay. Vay, vay drop, vay drop, vay drop, vay. Efendim Sinan'a çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra Cevri'yi bırakacağım dinleyesiniz diye. SBS Konsolosluk Entrentekar, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, ticari ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet bağış bulu, para bolu basımı, elektronik takograf profesyonelleri çıkartabiliyor. SBS Konsolosluk Entrentekar, Sobaçak Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında Sinan sizin hizmetinizde. Aynur ablaya şaba, Necdet abime şaba, Gökhan Karali'ye şaba, Çiko'ya şaba, Çiko'ya şaba, Çiko'ya şaba. Çiko'ya şaba.

Agora Plaza'na günaydınlar. Agora Plaza'na sevgiler, saygılar. Agora Plaza'da yine indirimler var. Yine çok güzel indirimler var. Agora Plaza. Carolina pirinç 1 kilogramı 1,5 euro. Evet, Agora Plaza'da Carolina sevdiğim pirinç. Bir de Türkiye'de üretilen var ya bir tane, onu çok seviyorum. Neydi onun adı ya? Şimdi hani Keşan'da üretiliyor. Of, çok güzel pirinç o. Baldo. Baldo pirince bayılırım sevgili dostlar. Neyse. Carolina 1 kilogram 1,5 euro. Selanik pirinci. Knor 24 tanesi 3,30. Knor. Un 25 kilogramı 12,99. Always krem sabun 99 lira bir litresi. El sabunu. Melisa makarna 10 ve 7 numara. 6 ve 10 numara pardon. 75 lira. Agora Plaza'da pazar gününe kadar. Cüneyt'e de şaba. Cüneyt'e de şaba.

İsmet bunlar ne be? Mehmet Nazif abimi. Oho, bu bir güzel karşılama ile karşılandık. Müziklerle kızlar bizleri oynayarak karşıladı. Vallahi her şey muhteşemdi. Yaşanılır anlatılmaz der geçerim demiş Nurgül. Nurgül, Mehmet Nazif abimi soran demiş. Nurgül evet. Gürdal, Gökmen'e ne zaman götüreceğim bizi aşko demiş. Gökmen'e gider ama karidesin malidesin suyuna bandıramaz. Sadece Gökmen'e gidip balık yiyebilir. İlhan ya bu demiş. İsmet. Nerede buldun bunları be İsmet? İsmet. Pamir Petgen. Rıfat Marketler. Efendim. Bir çeşit tek adres. Rıfat Market Kurcalı'da. Rıfat Market Kostukepir'de. Keyifli alışveriş için Rıfat Marketler'de. Rıfat Marketler'in müşterisi olmayı seçin.

Dur bunu bu güzel değil. Ben de sizden ilk defa dinliyorum.

DJ bir arkadaş yolladı. Programdan sonra dinle değişik şarkılar biraz demiş. İsmet. İsmet. Yaşa narin yar, hain yar. Hain yar, narin yar. Merhaba. Ben geldim demiş Perihan. Hoş geldin Perihan, hoş geldin. Nasılsın, iyice misin Perihan? Evet. Sinap Semerci İnşaat, sevgili dostlarım, Gümücüne'de. Sinap Semerci İnşaat, betonarme binalar için temel kazımından binanın son kiremirine, tulasına kadar size hizmet veriyor. Sinap Semerci İnşaat, Gümücüne'de. Instagram'da Sinap Semerci olarak bulun, telefon edin, konuşun. Yavaşlıyor musun yavaş yavaş demiş Perihan. Evet. Şarkılar yavaşlayacak ama kafa hep hızlı. Ya. Kapağı hep hızlı. Acıyanlar bana artık kafadan kaçık olduğum için. Sen dünkü programı dinlemedin galiba. Ya, acıyorlar bana. Kafayı iyice sıyırmış. Sıyırdığım için. Dalga geçiyorlar hasta adamla. Periyat. Hasta adamla dalga geçiyorlar. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Kuru kahveci Nihat. Harika kuru kahveler. Harika harman. 48 yıllık tecrübeyle Nihat Kuru Kahvesi. Şapçı'da. Etiki Bankası'nın bitişinde hizmetinizde. Kuru kahve alanında fark yaratıyorlar. Kendi tayinlerini de kendileri yaratıyor. Aman yapıyor. Kuru kahveci Nihat. I love komutini demiş Faik Şekerci.

Tanışımın adını kullanmayın ey. Tanışım arkadaşımın adını kullanmayın, yolarım sizi. Biliyorsan beni. Bunlar nasıl şarkı, hiç duymadım bilmedim şarkılar be ya. He? Ama İlkan bunlar nasıl şarkı?

Günaydın Gürkan kardeş, dostça kardeş, iyi ki varsın demiş Ertan. Hoş geldin Ertan. Yaşa. Vallahi bile uydurmuşlar. Yemin ederim ama. Bak hangi DJ bu ben, İsmet? Abi adamın ne dediği belli değil ki. Çekim Dobroski demiş. Uydurup uydurup söylemişler Cüneyt. Sıkmışlar gözden, sıkmışlar gözden. Uydurup sıkıp sıkıp gözünden atmışlar.

şarkılar sana yakışan şarkılar değil, çevir demişler. İsmet, bize yok mu şarkı diyor Chico. İsmet, İsmet. Ay sanki ketellikte düğüne gittim gibime geldi. Nasıl da uydurmuşlar ama. Nasıl da uydurup söylemişler.

Öttür. Öttür Sultan Zulay'ı. Eyle baba. Öttür. İstik Osman Fener'de. Balık için İstik Osman'ı seçelim. Şimdi en güzel yani günler böyle, ne soğuk ne sıcak. Oh öyle vakti. Akşamlayın oturun Fener'e. Değil mi Tayfun Balcı? İstik Osman Gümüşcine'de. Şadırvan'ın karşısında. Balık için İstik Osman.

iki dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri, Çukur Kahve'nin karşı köşesinde açılan cenaze malzemeleri ve cenaze malzemeleri bürosu. Başarılar diliyoruz. Son durak Kara Toprak dediğimiz yerde sevgili dostlar devam edelim. Rosalind, abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel bayan elbiseleri, çantalar, aksesuarlar, yelekli ceketi, takım elbiseler, tesettür giyim. Giyim üzerine her şeyi Rosalind'de, Gamze'de. Rosalind.butik.com adresi, Instagram adresi, Demokritopir'de, Gümüşhane'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında sizin hizmetinizde Rosalind. Ne oldu hamama ne zaman gideceğiz, bir şey demedi ne demiş Leblebici Instagram. Dur azıcık havalar soğusun, ondan sonra hamama gidip ısınacağız. Azıcık daha soğusun havalar. Hoş bulduk kardeş, biraz geç oldu ama yine de buradayız. İyi yayınlar, yine de selam demiş İrfan abi. Selamlar, sevgiler, saygılar. Sağlık olsun, önemli olan o.

Gel güzelim, beni yakma, seni seven kalbi de yıkma. Ne oldu be Gürkan? Ne oldu be Gürkan? Ne çalsam diye düşünüyor Gürkan. Artık slow şarkılar, aman hareketli şarkılardan bıktı Gürkan. Ne çalsam diye düşünüyor Gürkan. Ne çalsak. Yüreğinizden tutan insanları siz hem yüreğinden hem elinden tutun, bırakmayın. Her zaman yanınızda olan değil, zor zamanınızda ve mutlu zamanınızda yanınızda olanı da tercih edin. Çünkü düşmanlar mutluluğu da kıskanır. Mutlu zamanınızda da yanınızda olmak istemezler. Mutlu olur gibi yaparlar ama aslında mutlu değildirler. Hele hele yere düştüğünüzde mutsuz anlarınızda sizi yerden çekip kaldırmaya çalışanların elini hiç bırakmayın, hep tutun sevgili dostlar. Evet, dört mevsim aile tabelası. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Dört mevsimde de Kozluköy'de sizin hizmetinizde hafta sonları muhteşem çevirmesiyle Hamdi abi ve ekibi Kokoreci ile hizmetinizde Mona Lisa gelinlik, 2000'e yakın gelinlik, 30 yıllık tecrübe, tartışmasız Batı Trakya'nın en büyük gelinlikçilerinden. 30 yıllık tecrübe, Hatice abla bu işi çok iyi biliyor. Canlı çiçeklerle gelin masası süslemesi, gelin araba süslemesi, her türlü süsleme içinde Mona Lisa'yı seçin sevgili dostlar. 4 dakika, şarkı bitince yukacı diyeceğiz.

0: Alo anne.
1: Alo.
2: Yeter ki sen ellerimden tut. Bunun böyle bu konuşmasız versiyonu yok mu? Yok herhalde. Yok, yoksa ben de çalmam. Demokrasilerde çareler tükenir mi? Demokrasilerde tükenmez. Sevgili dostlar, deva diyelim. Bu şarkı nereden çıkıyor be ya? He? Deva Danışmanlık Bürosu Şapçı'da hizmetinizde. Deva. Otomobil, traktör, motosiklet sigortası yapılıyor. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, diğer gibi devlet destek yardımlara başvurular. Araç devri işlemleri de yapıyorlar. Baba Dima 37, Şapçı'da iki kız kardeş. Ve sevgili dostlar, Hasan Hijyen Servis, Batarken hijyen için, dükkanınızın hijyeni için, tavernanın hijyeni için, iş yerlerinin periyodik olarak ilaçlanması için hijyen servisi seçin. Böceksiz, haşeresiz, sineksiz bir hayat için hijyen servis. Ve onun dışında hemen karşısında Hasan'ın Fatih var. Fatih döşeme işlerinde number hizmet veriyor. Her türlü koltuk döşeme, koltuk kumaş kaplamaları, kapı döne düşemeler. Koltuk üretimiyle Fatih hizmetinizde.

Cazkırın Ahmet. Kardeşim ne oldu ya bugün hiç yazmadın ha? Aa, yine kendi hastalığını ya bu kuzen. Ben kimden gideceğim salon 2'ye be? Bak hep çıkarımı düşünüyorum. Bu hastalık devam ederse salon 2'ye kimden gideceğim?

Ağzıma bir parça çikolata attım sevgili dostlar. 5 saat yayın. Mümkün olduğunca da doğal bir şekilde yapıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz. İrfan abi çok güzel, çok etkili bir şey yazmış. Ancak benim ağzımda çikolata var. Şimdi yudayım onu. Bulandı kaldı ağzıma. Bir de siyah çikolata. Demiş ki, kardeş bir 5 dakika önce sözünü dile getirdin. Düşmanla ilgili ne yazık ki benim baş düşmanım 37 yıl bir yastığa baş koyduğum kişiymiş. Ne yazık ki, kusura bakma, yazma şeklimde bir kusur varsa şu an hem araba kullanıyorum hem de yazıyorum. Hastaneden çıktım biraz önce ve evimin yolundayım. Ondan da biraz geç geldim demiş. Geçmiş olsun. İrfan Topal abi hiç bilmiyorum. Geçen de şeyde tanıştık yakından. Yani işte kimdir, nedir, hayatı nasıldır falan hiç bilmiyorum. Çok dinleyicim var, sağ olasınız. Detaylı şekilde bilemiyorum. Nedir bu? Anlatmak istersen, yazmak istersen dinlerim. Neden öyle dediğini. Ancak hayatta her şeyle karşılaşabiliyoruz, her şeyle. En çok sevdiğimiz, en güvendiğimiz insan bile maalesef bizi sırtımızdan bıçaklayabiliyor. Hepimiz yaşamışızdır az ya da çok böyle duyguları. İşte arkadaşlarımızın, kardeş diyebildiklerimizin, hatta sevdiğimizin, eşimizin bize ihanetini, bize aslında hiç sevmediğini çok acı bir şekilde öğrenmişizdir. Ama hayat böyle bir şey. Ben o yüzden diyorum, insanları sevmeyin demiyorum. Sevin ama hiç kimseye sonuna kadar güvenmeyin. Çünkü hepimiz çiğ süt emmişizdir. Hepimiz, herkes dahil buna. İnsanlara çok amiyane deyimiyle kazık atabiliriz. Bu böyle. Seni sevmedim yalan bunu. Ancak bak bunu görmek, bunu çok görmek önemli. Benim bir dostum, bir arkadaşım vardı. Uzun yıllar arkadaşımız oldu. 8-10 sene. Her şeyin yolunda gitmediğini daha 4-5 sene içinde anladım ben. Fakat görmezlikten geldim. Yani öyledir, böyledir. Katlandık. Görmezlikten geldik. Öyle yaptık, böyle yaptık. Sonunda darbeyi indirdi. Üzüldük, çok üzüldük. Ama üzüntü de iyidir. Benim çok sevdiğim şiir var ya, hani insan her şeyi yaşamalı. Sevinci de yaşamalı. Hüznü de yaşamalı. Kederi de yaşamalı. Çünkü onlar bizi, hayatın gerçek anlamını onlar anlatır bize. Hüzünler, neşeler, kederler. Hepsi. Öğreniyorsunuz. Yaptığınız hata, yaşadıklarınızdan öğreniyorsunuz. Onlar çok önemli, çok değerli şeyler. Ben o yüzden diyorum. Büyüklerimizi, annelerimizi, babalarımızı, nenelerimizi, dedelerimizi küçümsemeyelim. Onların yaşanmışlıkları var, onların hayat tecrübeleri var. Bu çok önemli. Siz de her zaman sevdiğiniz insanlardan, bu dostunuz olur, eşiniz olur, arkadaşınız olur, karınız olur, kocanız olur, sonuna kadar güvenmeyin kimseye. Bu her ne kadar acı da gelse bu gerçek maalesef. Ama dediğim gibi görmesini bildikten sonra mutlaka onun o şeytan yüzünü, o sizi sevmediğini anlarsınız. Belki benim gibi anlamazdan gelirsiniz ama sizin artık dostunuzun, arkadaşınızın, ilişkinizin bittiğinin, sonuna geldiğini fark edersiniz. Ve işte o fark ettiğiniz noktada eğer bitirirseniz, belki bitirmek çok zor olur ama çok da iyi olur.

Ve bir şey daha söyleyeceğim. İnsanlar yaşlandıkça birçok şeyi kaldıramıyor. Birçok şey yani böyle çok açık, çok seçik, çok net olmak istiyorsunuz insanlarla. Nasıl anlatsam? Eskiden mesela 30 yaşındayken, 20 yaşındayken hoş gördüğüm şeyleri artık hoş görmüyorum, görmek de istemiyorum. Hiç de umurunda olmuyor insanın. Sadece kendinize, kendi iyiliğinize, kendi psikolojinizin iyi olmasına, güzel olmasına önem veriyorsunuz. Bunu anladım. Yani hatır için istemediğim hiçbir şeyi yapmamayı öğrendim biraz geç de olsa. İstemediğim hiçbir şeyi hatır için de olsa yapmıyorum. Önemli olan benim ne istediğim. Önemli olan benim ne hissettiğim. Bu çok önemli. Ve hiçbir şeyi de yaparken aman el alem ne der? El alemin diline sakız oluruz. El alem diye böyle bir şey var, böyle bir deyim var. O böyle duvarları çok yüksek bir hapishane. Yıkın geçin onu. Bırakın el alemi, herkes kendi işine baksın. Hiç umursamayın el alemi.

senin sevgilin var mıydı be demiş Yasin. Hayır be, ben uzaydan geldim. Uzaylıların sevgilisi olmuyor. Ben Aryon gezegeninden geldim. Bir başka gezegen daha var bize 72-70 ışık yılı uzakta. Oradan gelseydim oradakiler seviyorlar. Biz sevmiyoruz.

Şimdi geçen gün bir yakın arkadaşım dedi ki, kanka dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ne oldu be kanka dedim. Benim dedi, düşündüm dedi, şöyle dedi, hep zor anlarımda sevgilim yanımdaydı dedi. E dedim, ne güzel işte. Hastalandım dedi, hasta olduğumda yanımdaydı. İşten kovuldum, işten kovulduğumda yanımdaydı. Seni sevmedim. Annem öldü, annem öldüğümde yanımdaydı. Yalan. Evimiz yandı, evimiz yanımda, sevgilim yanımdaydı. Çalıştığım başka şirkete girdim. Çalıştığım şirket iflas etti. Gene sevdiğim kız yanımdaydı dedi. Dedim. Vallahi dedi, ben bu kızdan ayrılacağım dedi. Neden dedim? Vallahi bana uğursuzluk getiriyor bu kız dedi. En kötü günlerimde yanımdaydı. Bırakacağım kanka bu kızı dedi, bıraktı. O günden sonra hiç şu ana kadar bir problem olmadı. Reddi kursuz abre. Reddi kursuz abre. Motoklas. Klas işler. Klas motosikletler. Harika hizmet. Odun kesme şeyleri. Makineleri. Çim biçme makineleri. Stil marka alet ve edevat. Hepsi Motoklas'ta. Kozlu Kepir'de.

ben paratiritise geçtim. Faik yanımda. Paratiritisten çıktım. Radio City'ye geri döndüm. Faik yanımda. İşlerim daha da iyi gitmeye başladı. Sponsorlar çoğaldı. Faik yanımda. Sponsorlar daha da çoğaldı. Faik yanımda. Sponsor rekorları kırdık. Faik yanımda. Hep yanımda. Bak, Faik'ten ben vazgeçebilir miyim? Faik de bana şans getiriyor. Ya. Bu benim kankamın kız arkadaş gibi uğursuz değil. Sonra diyorsun, siz bu Faik'ten, sen bu Faik'ten niye vazgeçemiyorsun?

0: Sevgili bayanlar, takı için San Siro, kolye için San Siro, küpe için San Siro, takı setleri, saatler için San Siro. Her şeyde bir numara o San Siro. Büyük parkenin olduğun yerde, büyük listenin olduğun yerde San Siro. San Siro, Kingfoot'un karşısında.
1: Sonra ben ne yaptım deme.

efendim. Hemen Gürkan abi demiş. Emre Semerci. Emre burada mısın? Sen döndün mü Almanya'ya? Günaydın. Bizim insanımız 5. bölüm olacağım. Bizim insanımız keyifli seyirler olsun demiş Kerem. İskeç Atatürk Birliği Başkanı. Kerem'im sevgiler saygılar. Kerem'in annesi benim programımı hiç kaçırmaz. Kerem'in annesinin de annesine de sevgiler. Abi en az kadar ben de seviliyorum ve valla bir müşterim bana tatlı yapmış, kıyamam, teşekkür edip aldım. Ben de hep bedavadan geçiriyorum, her gün farklı hediyeler geliyor, pastaneye gitmeme gerek kalmıyor demiş Nurgül. Nurgül, bu kormonun üstüne bu cavcavlı şeyleri ne, bunların adı sıçan boku gibi. Onları niye avuç avuç atmış bu müşterin? Avuç avuç atmış ama Nurgül onları pek özensiz atmış. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok afiyet olsun. Hediye atın dişine bakılmaz.

0: Zayıfsın çok demiş Nurgül'e. Mantı müşterisi koruma getirmiş. Enerji toplasın, kilo alsın diye. O pastanın üstündeki zamazik olan adı ne? Hasret bile utanma. İçimde kederim. Ne diyorlardı onlara? Ama sana soracağım, Hıdır'a sorarım. Saktan. Hıdır, pastanelerde kullanıyorlar ya, pastanın üzerine falan koyuyorlar. Renkli renkli sıçan boku gibi küçük küçük şeyler. Onların adı neydi?
1: Draje ya da sprinkles deniyor. Türkçe'de genelde draje diye duyarsın. O küçük renkli şekerlemeler pastaların üstüne serpiştiriliyor. Ya. Tam olarak onları diyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Evet, o draje.
0: Yunancası ne bunun?
1: Yunanca'da genelde trima ya da trimata derler. Bazen de draze diye geçer.
0: Çok attın. Trimata hiç. Trimata. Ha, trimata. Trimata trima. Ya da trima. Trima çikolata, evet. Ya da trimata. Evet, evet, evet, evet.
1: Evet. Aha, aynen. Tamam, doğru yakaladın.
0: Evet. Aa, söyleyememiş. Yayındayım şimdi, canlı yayındaydım. Merve Özbey'le Ümit Yaşar Ateşler'de yanacağımı söylüyor ama yapamamışlar. En güzelini bence bu şarkının şey söylüyor Hıdır, İnci Mercan. Sen ne dersin?
1: İnci Mercan.
0: Ateşler'de yanacağım.
1: Bu parça çok güzel.
0: Değil mi? Pa. İnsanın yüreğine çok dokunuyor.
1: Kesinlikle. Hele o sözlerin ağırlığı, o his, yani insanın içine alıp başka bir yere taşıyor.
0: Değil mi? Vallahi. Nereye taşıyor?
1: Bilmem, böyle hüzünle karışık ama güzel bir rahatlama hissi de var içinden. İnsan hüzünleniyor ama
0: rahatlıyor.
1: O hüzün de güzel. Ha? Evet. Aynen öyle.
0: Çişini yapar, evet, gibi değil mi? Nasıl insan çişini yaparken rahatlıyor ya. Öyle bir şey değil mi?
1: Hı-hı. Yani sen öyle hissediyor olabilirsin, evet.
0: Ben çişimi yaparken çok rahatlıyım. Gece kalkıyorum. Geçen de kime söylüyorum? Şimdi beni dinliyor da radyoda her şeyi söylüyorsun diye kızıyor. Hiç o çişine kalkmazmış gece. Benim hem de geldi gece aynı saatte böyle 3 gibi 3.30 gibi çişim geliyor. Şarıl şarıl bir iş. Bir iş yok. Nasıl rahatlıyor insan? Nasıl rahatlıyor? Vallahi bile. Ahmet. Gelinliği de Nefnun dikiyorsa Ahmet. Nefnun online. Nefnun, kolay gelsin. Çok güzel elbiseleri hazırlamışlar bir düğün için. Instagram'da paylaştılar. Selam söyle onlara. Vallahi çok güzel yapmışlar. Batı Trakya'nın gururu Nefnun. Ya... İnsanı gösteren işidir. Sözde bakılmaz değil mi? Nasıl da laftan olarak. İşte anlamı o. Canlanıyor gözlerim.

Abi dik mi iş yesin oturarak mı demiş Tarkan. Duymadan nefesini boğmuyorsa... Oturarak işersem kakam da geliyor. Oturarak işeyemiyor. Ondan sonra git uğraş dur. Kakası da geliyor insanın.

0: Kim bilir, belki de sen.
1: Ateş. Sen diktirmedin mi benim düğüne? Takım kendine demiş Ahmet. Aa, diktirmez olur muyum? Çiko, yollasana benim diktirdiğim takımı. Kurşun aşkın silahında. Beyaz kelebekleri yollasana.

gibi. Bak şimdi ne geliyor, bak şimdi ne geliyor, bak. Benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Kara Osman olsun. Hastalıklarda beslenme tedavisi. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, sevgili dostlarım, hep kime gidiyorlar? Hep Elif Kara Osman'a gidiyorlar. 0-5 arası, 5 yaş arası çocuk beslenmesi için Elif Kara Osman'ı seçin sevgili dostlar. Elif Kara Osman, Halkı Kondili 3'te hizmetinizde. Elif Kara Osman, eski mahkeme binasının hemen arkasında, ikinci katta. Çok gezeyim.

Ahmet. Ahmet. Göster bakayım Neftun'a. Fatih'e göster bakayım benim elbiseyi beğenecek mi? Senin düğününde bunu giyeceğim.

0: Saçlarımı da boyadım tabi.
1: Bazen yağmurdur gözyaşım sana.
0: Elbiseyle kontrast yapsın diye. Hepsi beyaz olmaz.
1: Bazen güneştir şu aşk.
0: Elbiselerin anti sesi yapsın diye saçlarımı da boyadım. Elbise beyaz, saçlar beyaz olur mu?
1: Elbette bakması çok zordur ama.
0: Batı Tarkan'ın Zeki Müren'inde de bu yakışır.

Ahmet, sana iki seçenek sunuyorum. Düğüne gelmeyeyim. Düğüne gelmeyeyim ama sana bir altın göndereyim hediye olarak. Ya da düğüne geleyim ama 20 euro takayım. Hangisini seçiyorsun? 20 euro asayım. Sevgili dostlar, yavaş yavaş birliklerimizin sonuna yaklaşıyoruz. Yarım çarın karşısında bir market var, Agora Plus. Rize, Carolina pirinç, Selanik pirinci, Ankara'da 1 kilogramı 1,5 euro. Knor, tavuk bulyonu 24 tanesi 3,30. Un, 25 kilogram Topaz marka 12,99. Always el sabunu 1 litre 99 lepta sıvı sabun. Melisa makarna 6 ve 10 numara 75 lepta. Agora Plus'larda gümüşüne de yarım çarın karşısında.

Ιωάννα Κουτσουράδη, μια Ρωμιά της πόλης, διευθύνους ακτινοβολίας. Ιωάννα Κουτσουράδη, Τουρκ βατάντασι, bir Rum sevgili dostlar. Ιωάννα Κουτσουράδη, dünya çapında üne sahip bir düşünür, bir filozoftu. Birkaç gün önce 90 yaşında kaybetti kendisini. Bugün de cenazesi var zannediyorum. Böyle insanlar değerli insanlar. Ioana Cuciuradi öldü ama fikirleri kaldı, görüşleri kaldı. Sanki çok önemlidir. Oldu, okuyun, dinleyin. Bir gün bitti, araştırın. Sevgilim. Çok önemli bir kişiliktir.

bir yaşak, bu bir yasak aşk öyküsü. Çok daha acıklı. Birazdan evleniyor yârim, ondan bu acı. Bir de başımda dönüyorken bizim bu şarkı, mutluluk hediyem şarkım da seninle olsun. Ey tanrım, dayanabilir miyim ben bu acıya? Yardım et, çıkar onu, al aklımdan lütfen. Taşıyabilir miyim? Düşerim birden. Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen. Sensizliği paylaşırım yalnız tek başıma evimde. Yokmuş böyle bir acı ne yerde ne gökte. Attın imzanı, kıydın ikimize de. Çektim kendimi, sen mutlu ol dünya evinde. Şarkımızı söylüyorum, sakın ağlama. Kıyamam ki sana, benim olmasan da. Hani sana o ilk canım değişim var ya, çınlasın kulağında. Her bu şarkı çaldığında, çınlasın kulağında. Şöyle şiirli miirli, slow şarkılı falan bir akşam programı yapsak nasıl olur diye. Geldi geçti içimde. Ne sesi yok atarken, ses yok diyor.

Yasin kaça kadar çalışacağız? Az önce ses gitti diye yazmıştım. Son bir kez daha Yaşar Gürses kalkın bakalım koca karıları çaldır demişti Arkan. Hiç şimdi keyifcazım yok koca karı çaldırma. Hangisin seni koca karılar? Kocaman kocaman şişman karıların altında kalarsın. Ne de güzel olmuşsundur be abla. Hadi git be. Son dakikada bizim kafamızı me. Biz daha çalışacağız diyor Yasin. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadım sana. Hiç. Bizim saati 5:30'da mı bitiriyorsun? Ana o.

Hele bir de gelinlik teflondan olursa, oh. Hazır elbiseler, abi elbiseler, günlük kıyafetler. Rosalind'de tesettür giyim, Rosalind'de Gamze'de, Demokrat 1'de, Hacı Kozmaz olduğun yerde, Espresyonist'in yanında, Rosalind'de.

0: yapıyor Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında. Buradan Ömer Omar'a selam olsun ama bir de love you söyle. İyi yayınlar, yine ben geldim. Çingene demiş Selim. Çingene deme kendine be. Çingenesin ama çingeneler kızıyor çingene deyince. Daha yumuşat, romansın sen. Aa, çingene Selim. Yani çingene olmak da bir ayrıcalık. Ne güzel, ne mutlu insanlar. Geçen de sizin oraya Drosera'ya gittim Selim. Çıkmışlar karılar kızlar, çıkmışlar bir tane inşaat halinde binanın üstüne. Ama nasıl oynuyorlar, ama nasıl oynuyorlar. Vallahi billahi nasıl oynuyorlar ama. Ben bana bazen kızıyorlar böyle çingene miyim falan filan diyorum, öyle bir şeyler. Geçen de bir arkadaş kızdı. Ben onu ayrımcılık olsun diye sevmiyorum. Benim için dünyanın bütün insanları birdir. Ben insan olan herkesi severim. Çingene olmuş, çıfıt olmuş, Alman olmuş, Bulgar olmuş, Yun olmuş, Arap olmuş, beyaz olmuş. Hiç benim için fark etmez. Yeter ki insan olun. Yeter ki düzgün insan olun, ahlaklı insan olun. Önemli olan o sevgili dostlar. Almanya'dan dinliyoruz. Seni Yunanistan'ımızın kıymetini herkes bilsin demiş Özlem Hüseyin. Değil mi? İnsanın vatanı gibisi yok. Evet ama şimdi 25 dakika molan var demiş Yasin. 25 dakikadan insan çişini yapsa gelse 25 dakika geçiyor. Hiç. Efendim kapatmak zorundayım. Benden sonra yayında Ali olacak. Selim, öpüyorum seni. Yakışıklı Selim. Dur bakayım, sen profil fotoğrafını da değiştirmişsin. Ha. Selim. Bak bak, bazında nasıl dövme var kız adam. Dur sen olur. Ya utanacak ne var? Çingeneyiz zaten diyor Selim. Bizimkiler öyle oynuyorlar demiş. Yaşayayım ben. Yaşayayım ben. Vallahi billahi ne dert var, ne tasa var. Keşke ben de çingene olsam. Ben gene dilim. Ne yapayım? Allah böyle yaratmış. Abi selam, biz kalpazanız demiş Murat Usta. Yaşayın, yaşayın. Hepinizi seviyorum, kapatmak zorundayım. Eşim Ümit'e sıradaki şarkı gelsin, onu çok seviyorum demiş Özlem Hüseyin. Hepimiz sevgiyle, kardeşlik duygular içerisinde harika yaşayalım inşallah sevgili dostlarım. İnsan olalım yeter. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Nasip kısmet olsun yarın sabah saat 8'de az geçe canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Arabacı, dur binelim, sür gidelim Tarabya'ya. İki kadeh parlatalım, yıldızları saya saya. Eğlenelim, gülelim bu gece doya doya.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

işte efendim Matrika'nın ilk özel radyosum. Radyo Sten 104.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. Gürkan'ın ardından 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Saat 15'e kadar. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız. Slow bitireceğiz. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlıyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskü Yolu Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize siniklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-3591-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic, araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Bizler bazılarını aktaralım. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme. Arabanızın eski koltuk kılıflarını deniştirme. Yeri ya da fon müziğimiz bitti. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanızın camlarına füme takma. Multimedya ses sistemi takımı yapılır, denişimi yapılır. Uzaktan aç kapama takılır. Alarm sistemleri monte edilir. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Telefonu da 697-77-40-096. Ev tesisi açısım Alayt'ın. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisi açısı Alayt'ın. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 nol telefondan ev tesisatçısı Alayt'ine ulaşabilirsiniz.

Ali Gönlen'le başlıyoruz. Yolcu isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm müstefemleri için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere de kolay gelsin. Yolculuk edenleri iyi yolculuklar dileyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: İçerikten dedik ki Ateşteyim isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Erkan Ocaklım. Çayır bitiyorum çayır. Veysel Şerif Emin için gönderelim şarkıyı. Kolay gelsin diyelim. Bir de Rıdvan'a gönderelim.
1: Çayır biçiyorum, çayır yanıyorum, çayır çayır çayır biçiyorum.
0: Kozlu Kepir'de ne yapmışlar ki? Bunu anlayamadım Kozlu Kepir'den.
1: Az dudaklardan benim payım.
0: Ha, Kozlu Kepir'den Şeyma abimize armağan. Veysel, Rıdvan, bir de Kozlu Kepir'den Şeyime için gidiyor şarkı. Şimdi yakını seçemediğimiz için mecburuz gözlük takmaya. Hadi takmadan bakalım dedik ama olmadı.

Gülten Karaböcek'ten dinledik ki Ara Beni Bul Beni isimli şarkısını dinledik ki şimdi de Seher Taner'i dinliyoruz. Son verdim kalbimin içine.

Neşe Karaböcek seslendirdi Just Just isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Blok 3. Çok güzel gülüyorsun, dinliyoruz. Buluklulu Burak için gidiyor. Ablası için gidiyor şarkı.

Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan

Mabel, Melike, Melike, Şahin'den dinledik, Düldül isimli şarkılarını dinledik. Devam ediyoruz, Seviyor'yu dinliyoruz.

Hilal Altun seslendirdi. Sarmalayı dinledik. Şimdi de Ayşe. Ankaralı Ayşe'yi dinliyoruz. Muallimi dinliyoruz.

0: Bravo!
1: Bravo, bravo. Bravo.
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam edeceğiz. Saatlerimiz 2-5 geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Grand Tunic araba aksesuarcısım Kalfalı Metin. Çay üstünden akıl yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. LED lambalar takılması. Arabanızın camlarını füme takmam. Multimedya ses sistemi. Değişimi ve takımı yapılır. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirilir. Uzaktan aç kapama takılır. Alarm sistemleri monte edilir. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin, çay üstünde. Anaokul yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonu 697-7740-96. Ev tesisatçısı Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alaytin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-724 14-79 nolu telefondan ev tesisatçısı Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Alüminyum ustasım Serkan, yılların tecrübesiyle sizlere yıllardır Kozköy Mahallesi'nde hizmet veriyorum. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.

0: Derya Çağla'dan dinledik, Tiçine'yi dinledik.
1: Elin elime değsin istersen ölüm, biz çökeyim.
0: Yarıdan başladı şarkı. Yer diline, diline.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Devam ediyoruz. Sen deli misin? Harika Avcı'yı dinliyoruz. Ardından da Güllü.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Cengiz Coşkun Erden dinledik. Sevgi Yeter isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Güllüm. Ödüm kopuyor.

çıkacaksın diye ödüm kopuyor. Güllü'den dinledik. Neşe Karaböcek. Duydum ki unutmazsın.

Şimdi gidiyorum istediğimiz, gidiyorum çıkmadım. Gidiyorum buralardan istemiştik ama o çıkmadı. Neyse, geliştirdik. Mevsim yok cehennemde.

Son şarkımız. Ümit ve senden dinliyoruz son şarkımızı da. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Ev tesisi açısım Alayten. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatım. İşleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisatçısım Alayten. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarasım 697-724-1479 nolu telefondan ev tesisatçısım Alayten'e ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısım Kalfalı Metin çay üstünde. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi. Arabanızın camlarına füme takmam. Arabanızın koltuk kılıflarına değiştirme. Eski koltuk kılıflarını değiştirme. İster deri ister bez sizin tercihinize kalmış. Gökten üstüme. Arabanızın farlarını temizleme, alarm sistemleri. Uzaktan aç kapamam. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin. Telefonu 697-77-40-096. Diğer sponsorumuz da alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor Koskoyol Mahallesi'nde. Evlerinize alüminyum ve kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize siniklik, pancur. Yanım. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm işler. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için, danışmak için çekilmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Şimdilik sen mutlu kalın, dostça kalın. Tüm herkeslere iyi öğleden sonralar.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσης Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσης Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσης Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: γενικότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.
6: Why it is not so.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsan önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Tuncay Saran Show başladı. İnşallah keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız birazcık bir kırgınlık var ama bakalım, inşallah grip falan olmam. Hiç sevmiyorum şu gribi ya. Bayılan da yoktur zaten de. Öyle bir uyarı veriyor sanki her an grip olabilirsin diye. Gidip ıhlamur mıhlamur bir şeyler bakayım bari. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: acısına, kalp sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Bir insanı arı sokması ne kadar büyük bir şanssızlıktır, değil mi? Çünkü arıyı bulmak kolay değil. Her zaman her yerde bulabileceğim bir şey değil arı. Ya arı gelip seni bulacak ya da sen gidip arıyı bulacaksın ki arının seni sokmasını sağlayacaksın. Çünkü insanlar genellikle arılarla iç içe yaşayan canlılar değil. Mesela evimizde kedi olabilir, köpek olabilir, kuş olabilir, balık olabilir ama arı olmaz. Ve herkes de çiftliklerde, köylerde falan yaşamıyor yani artık. Çocukluğumun çok büyük bir bölümü köyde dedemin evinde geçti. Bahçelerde koşuştururduk, oyunlar oynardık, salıncaklardan atlardık, zıplardık. Evet, salıncaklardan atlardık, zıplardık. Bizim böyle bir huyumuz vardı. Birbirimizi sallardık. Ondan sonra en tepeye çıktığı zaman salıncak oradan atlardık, böyle uçardık. Yerlere şilteler falan sererdik düşeceğimiz yere. Çok eğlenceli bir şeydi. Bizim Çağatay halamın oğlu çömleği kırmıştı bir defa, düşmüştü. Düşmemesi gereken yere düşmüştü, hedefi tutturamamıştı. O küçüklük zamanlarımızda hatırlıyorum. Şu baş parmakla işaret parmağı arasındaki yumuşak doku var ya, açın elinizi. Baş parmağınızla işaret parmağınızı birbirinden ayırın böyle. O ince doku var ya, tam oradan ısırmıştı arı. Nasıl bir arısın sen? Nasıl bulabildin o kadar hassas, o kadar ince bir dokuyu? Özel mi seçtin yani? Yani bir süre beni dışarıdan izleyip, bu saldırıyı planlayıp, böyle hani özel olarak mı oradan ısırdın be arı? Yani çok acıdığını hatırlıyorum. Bal arısıydı, onu da hatırlıyorum. Bal arılarını severim. En azından bal arısıydı. Yani öyle eşek arısı falan değil, bal arısı. Nereye ısıracağını biliyorum. Eşek arısı işe yaramaz. Eşek arısı yani öyle. Balla mallı iş yok, çalışmaz, boş uçar. Boş boş sağda solda uçan bir arı eşek arısı. İlk bir arı tarafından ısırılışım budur yani ilk. Benim için özeldir o açıdan. Ondan sonra çok uzun yıllar boyunca bir daha arı falan ısırmadı benim. Hiçbir hayvan ısırmadı. Ta ki 20'li yaşlarımın başına kadar, öyle hatırlıyorum. Ve bedeli de ağır olmuştu. Bir arı ısırığının bedeli ne olabilir ki? Nasıl bir bedeli olabilir diyeceksin. Şimdi öğreneceksin. Minibüste ısırılmıştım abi. Minibüste ya. Arı minibüse binmiş ya. Ne işin var minibüste? Yani sen uçabilen bir şeysin. Ne yapıyorsun minibüste? Ama beni bulacak ya. Ve tam ineceğim yere gelmek üzereyken arı ısırmıştı. Şimdi elimde bir acı hissettim. Bir de o kadar uzun zamandır bir arı tarafından ısırılmayan birisi olarak unutmuşum, ihtimal vermiyorum. Aklıma gelmedi başta. Sonradan çakozladım. Aha, arı ısırdı galiba diye. Ben onun paniğiyle o acıyı yaşarken araba durdu zaten o karambolde. Gayri ihtiyari bir şekilde, daha doğrusu inmen gerekiyor zaten, indim. Yürüyorum böyle, bir yandan elimi emiyorum. Ondan sonra neyse, aa bir baktım benim telefon yok. O telaşla bırakmışım minibüste. Koltuğa koymuşum herhalde, kalmış. İşte bedel buydu. Ondan sonra yine çok uzun bir ara oldu. Birkaç yıl önce balkonda otururken bu sefer ayağımdan ısırdım. Oturuyorum böyle, aa bir yanma oldu ayağımda. Siyah çana bir ağrıydı. Siyah çana.
2: Tüm cahil

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Aracımızda koltuk ısıtma var. Var diye söylemiyorum ama var. Önemli bir şey değil tabii ki. Böyle bir kriterimiz olmadı araba alırken. Böyle bir şartımız yok der. Koltuk ısıtma olmazsa olmaz. Koltuk ısıtmasız arabaya asla binmem. Her zaman sorarım koltuk ısıtma var mı diye. Aldık arabayı, baktık koltuk ısıtması da varmış. Yani ne yapalım, çıkartıralım mı yani? Bunu sökebilir misin abi şimdi? Görgüsüzlük olmasın. Geçenlerde bizim çocukları bilgisayar başına topladım. Çocukları bilgisayar başına topladım deyince sanki 8-10 tane çocuk varmış gibi oldu. Bir kayıt yapayım dedim onlarla röportaj gibi. Önceden hazırladığım soruları, arabalarla ilgili bir sürü soru sordum, tamam mı? Arabalar nasıl çalışır, durmak için neye basarız, çocuklar arabanın neresine oturur filan, arabaların lastiklerin içinde ne vardır? Arabalarla ilgili aklıma gelen bütün soruları sordum. En sonunda dedim ki peki sizin bana arabalarla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı ya da söylemek istediğiniz? Ve Emir de bana arabalarla ilgili şöyle bir soru sordu. Peki arabayın teker yekiği var mıdır?
1: Tuncay Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: İkinci çocuk isterken dördüzleri oldu. Şaşkınız. Antalya'nın Kaş ilçesinde 4 yaşında kız çocukları olan Durdali ve Gamze Nur Çörüt çiftinin dördüz kız bebekleri oldu. O zaman 5 çocuklarım olmuş oldu. Problem. Evet, 5 kızları olmuş. Artık 5 kızları varmış. Bakımları zor olacak ama bir şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız. Dördüz ya abi. Tek atışta 4 çocuk. Dördüz yani. 4 yumurta ikizi mi bunlar? Öyle mi oldu? Hepsi birbirinin aynısı mı acaba? 5 kız. Vay be. Çok acayip lan. Bir anda 4 bebek, 400. Dünya Eylem, Doğanur, Aylima Hüküm ve Aysima İlkem isimlerini vermişler. Hepsine de 2 isim vermişler. Dünya Eylem, Dünya Eylem, Doğanur, Doğanur, Aylima Hüküm, Aylima Hüküm. Hepsini deniyorum. Aysima İlkem, Aysima İlkem. Neden mesela hepsine 2 isim birden? Dünya ya da Eylem, Doğa ya da Nur, Aylima ya da Ülküm, Aysima ya da İlkem. Ne bileyim ya abi. Biraz garip geliyor bana açıkçası ama Allah analı babalı büyütsün diyelim inşallah sağlıkla.
1: Tuncay Saran Show.

Uzunca bir süreden sonra bankaya gittim arkadaşlar. Ya banka sıralarının zulmünü unutmuşum, bir kez daha maalesef hatırlamak zorunda kaldım. Hiç banka sıralarının o sistemini, matematiğini kavrayamamışımdır. Yine kavrayamadım. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Yani gittim mesela bir tane bankaya abi. Bankomattan aldım sıra numaramı 530. Ya şunu anlamıyorum, tamam. Bir sürü tabela var ya, gişeler, tabelalar ve bir sürü rakamlar var böyle alt alta ya da yan yana yazıyor. Bir sürü rakamlar dijital göstergelerde. Ama işte şöyle mesela bir yerde 74 yazıyor, bir yerde 130, bir yerde 520. Mesela işte benim 530 ya, 520 yanıyor. Orada öyle bir sıra var yani, benimki oradan çıkacak. Hani bir 70 küsürler sırası var, bir 700 küsürler sırası var, bir 500 küsürler sırası var. Seriler var böyle, hani anlatabiliyor muyum? Yani bir tane 2500'lerden gidiyor. Bu karmaşayı ben hiç anlamıyorum. Hani niye mesela gelen herkes, mesela ilk gelen müşteri aldı sıra numarası 1. Ama eminim öyle değildir. İlk gelen kişi sıra numarası aldığı zaman eminim atıyorum mesela 678 alıyordur. Eminim. Niye böyle yani, ikinci gelen müşteriye 2 versin, üçüncü gelen müşteriye 3 versin, bu böyle gün boyu devam etsin sırada, tamam mı? Yani niye mesela bir sıra numarası 4009 olur abi, niye? Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir sıra numarası bir bankada neden 6342 diye bir sıra numarası olur yahu? Ya o gün 6000 müşteri gelmiş değil herhalde. 1, 2, 3, 4, 5 gider böyle. Ya en fazla ne bileyim yani kaç tane müşteri gelecek bir bankaya bir günde. Atıyorum 320 olsun en fazla yani. Sallıyorum şimdi. Ve oradan sırayla çağrılırlar. Yani bir seri 74'ten devam ediyor. Bir tane 500 küsürlerden devam ediyor. Benim 530 oradan çıkacak herhalde. Bir tane 4000 küsürler de var ya. Bunlar nedir yahu? Ya şöyle bir şey herhalde diye düşünüyorum ama işte bir tanesi gişe işlemleri, bir tanesi ne bileyim bireysel müşteri, bir tanesi bilmem ne müşterisi falan filan. E olsun. Yani ne tür bir işlem olduğu bence fark etmemeli. Yani birden başla sırayla ver herkese. Ben o sistemi bir türlü anlayamadım. Ha bu arada futbolda da benzer bir şey var arkadaşlar. Futbolda da forma numaralarında benzer bir şey var. Bazı futbolcuların forma numarası 72 oluyor mesela. 54 olan var, 41 olan var. Abi nasıl oluyor bu? Takımın 41 futbolcusu yok. Niye 41 abi? Takımın 82 futbolcusu yok. Neden forma numaran 82? Neden? Ne kadar saçma. Onu da anlamıyorum. Eskiden böyle değildi sanki. Yanlış hatırlamıyorsam çocukluk zamanlarımda. Yani ne olur? 1. Kaleci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hadi yedekler de olsun. 12, 13, 14, 15, 16, 17 falan. Yani ne bileyim yani o kadar ama. Eskiden öyleydi diye biliyorum ben. Meşhur Rıdvan Dilmen 8 numara. Tanju Çolak 10. Aykut 11 falan. İkonik. Yani kaç tane futbolcu varsa birden başlayıp o kadar numara olur forma arkalarını. Budur yani. Nereden çıkarıyorsun 53'ü abi? Banka numarası mı veriyorsun? Neden? Neyse bankaya geri dönelim. Ya bir de şöyle bir şey var. 530 çıkmıştı bana sıra numarası, tamam mı? Bir şekilde 529'a kadar geldi. Ondan sonra ben şunu beklememeli miyim? En son 529 girdi ya bir gişeye. Orada başladılar onun işlemlerini yapmaya. Bu arada yaşlı bir adamla oğlu galiba diye düşündüğüm iki kişi vardı. Bireysel müşterilerde oturdular abi. Yahu abi saatlerce orada oturdular ya. Ya nasıl bir bankacılık işi bu kadar uzun sürebilir ya? Ben dolaşıp duruyorum, tamam, canım sıkılıyor. Bir yandan Bluetooth kulaklıkla YouTube'dan bir şeyler dinliyorum falan ama abi o kadar uzun nasıl sürebiliyor insanların işi anlamıyorum. Neyse 529 girdi ya bir yere. Ben bekliyorum ki herhangi bir gişede bir boşluk olduğu an beni çağıracaklar, artık sıra bana geldi yani. Abi yok, 529'dan sonra işi bitmiş olan bir sürü gişe oldu ve her birisinden farklı farklı alakasız bir sürü rakamlar yandı yani. Bir yerde 80 yanıyor, bir yerde 3817 yanıyor, bir yerde bilmem kaç yanıyor. Yani ya abi 529 yanmıştı az önce bir yerde. Sıradaki ben olmalıyım diyorsun yani. Çok ilginç. Bir yerde şöyle bir şey olmuş. Girdim sıramı aldım. 4009 niyeysem. İki kişi falan vardı yani. Sıramın hemen gelmesi lazım. Çok az kişi var. Sonradan bankaya 3-5 kişi daha geldi ve benden önce girdiler. Bir tanesi bir şey sormak için yaklaştı gişeye ve baktım orada işlemini yapmaya başladılar. Yani ben de mi öyle yapmalıydım diye düşündüm. Yani bir şeyi sorabilir miyim falan ayağına, böyle hemen orada hallettirseydim yani. Dayanamadım, gittim güvenlik görevlisine sordum. Ya benden sonra gelenleri almaya başladılar. Yani insan enayi gibi hissediyor kendini, tamam mı? Beyefendi dedi, yaşlıları önce alıyorlar. Öncelik sıralamaları var yaşlıların. Onları ondan önce aldılar.
Ha dedim, tamam, ona itirazımız yok. Ama işte bunu bilmediğin için şimdi yaşlı, genç, orta yaş, yani o gözle bakmadım ki, ha bu yaşlı. Kişi gözüyle bakıyorum ben, tamam mı? Ben de çok genç sayılmam, yani bu benden yaşlı mıdır falan, o gözle bakmadım. Yani kişi, yani benden sonra gelen bazı kişiler benden önce işlemlerini yaptılar gözüyle bakıyor. Ha yaşlı tamam, tabii ki yapsınlar, itirazım yok. Ama orada da mesela abi, yani duvara bir bilgilendirme yazısı, grafik çalışması, böyle hani iki tane yaşlı vardır falan gelmişler. Yaşların öncelik sıralaması bulunmaktadır gibi bir şey as mesela. Bizim de bilgimiz olsun

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

sabah kalktım baktım Instagram'dan bir meslektaşım, bir radyocu takip isteği göndermiş. Kabul ettim, ben de geri takip yolladım. Birkaç saat sonra merhaba diye mesaj yolladı. Ben de merhaba dedim. Ondan sonra buyurun takibi almışsınız dedi bana. Siz takibi almışsınız, ben de takibe takip yaptım dedim yani. Hayır dedi, ben takibi almadım, siz aldınız. Hay Allah'ım ya. Dünyayı çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Dünyada tek başına olduğunu düşünsene. Bütün bunların yaşanma ihtimali olmazdı. Ya dedim tamam neyse ney. Tanışmış olduk, memnun oldum dedim. Hala ama hayır ben takibi almadım diyor. Tamam dedi o, almadınız ya. Allah'ım ya, ne kadar önemli bir şey. Ben almadım. Asla kimseyi takibi almam.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: WhatsApp'la ilgili en gıcık olduğum şeylerden bir tanesi şu. Seri bir şekilde mesaj atanlar oluyor ya. Ve konuyu iyice uzatarak o WhatsApp bildirim sesleri artık beynime saplanmaya başlıyor. Ya birincisi, neden bu kadar uzatıyorsun? Tamam, mesela 8'de buluşacağız kanka, tamam 8'de buluşacağız, hadi görüşürüz. Atıyorum burada bitmesi gereken şey tek mesajda. Ama yok, o ne yapıyor mesela biliyor musun? Kanka enter. Hava çok sıcak ya, enter. Çıkmadan önce bir duş alsan iyi olur, enter. Ama bunların hepsi arka arkaya geliyor yani. Çıktıktan sonra sana yazarım. Belki birazcık da bir şeyler atıştırırım. Ya böyle lafı geveleyenlerden bahsediyorum. Anlamışsındır o tipleri. Seni bildirim manyağı yaparlar. En uyuz olduğun yazışma. Toparla hepsini bir cümlede, gönder, tamam. Bu ne abi? Pring pring. Bir de arada yazıyor. Yazısını görürsün. Yazmaktadır ama bir türlü gelmez. Kayda değer bir şey yazmayacağını da bilirsin. Seni oraya hapseder. Telefona seni hapseder. Çünkü dur şunu da göreyim de ondan sonra kapatayım telefonu, bırakayım dersin. Beklersin, beklersin, beklersin, beklersin. Üf, harbiden çok sıcak ya. Acayip bir şey.
3: Tuncay Saran Show.

eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de doktorali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Tuncay Saran Show devam ediyor arkadaşlar. Hiç dinlememiş olanlarınız var mı aranızda? İlk defa gelmiş olanlarınız var mı? Kim bu acaba, ne anlatıyor falan diyen? Onlara kendimi biraz tanıtayım arkadaşlar. Yıllardır devam eden bir show programıdır bu. Eşini ve benzerini daha önce herhangi bir radyoda duymamış olduğunuz konusunda iddialıyım. Neden? Çünkü ben ağırlıklı olarak kendi hikayelerimi paylaşıyorum sizlerle. Bana ne diyeceksiniz? Demeyin, çünkü gerçekten ilginç ve komik hikayelerim oluyor. Her insanın oluyor. Ama ben bunları paylaşmak istedim. Çünkü başka show programlarında genellikle zaten her yerde herkesin anlattığı şeyler anlatılıyor. Telefonunuzu açar açmaz zaten gördüğünüz şeyleri oradan dinliyorsunuz. Yani onları zaten biliyorsunuz. Gelin bir de benim anlatacağım şeyleri dinleyin bakalım. Başka bir yerde dinleyebiliyor musunuz yani? Allah Allah. Şurada şu olmuşmuş, burada bu olmuşmuş. Tamam, aman.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Ara bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bugünler işsizleştik sanma. Nasılsa geçermiş tüm her şey bir anda. Yaşa.

0: Rusya'da korkutan salgın laboratuvardan sızdı. 5 hastane kapatıldı. Bu konuyla ilgili çok yangın yapıldı arkadaşlar. Sosyal medyada benim karşıma çok çıktı. Ya da şöyle bir şey var. X'te arkadaşlar, yani eski Twitter'da, size özel sekmesinde mesela neye bakıyorsanız o baktığınız şeyle ilgili sizi adeta bir bombardımana tutmaya başlıyor X. Ya mesela bana bu haber denk geldi. Rusya'da korkutan salgın laboratuvardan sızdı, 5 hastane kapatıldı diye baktım, ilgimi çekti. İşte veba salgını olmuş. Bir kız elinden o şey patojen varmış içinde, bir şeyi düşürmüş, kırmış. Ondan sonra kız ölmüş ve karantina altına alınmış orası. Film gibi değil mi? Ondan sonra da 5 tane hastanede karantina altına almış. Gerçekten ciddi bir durum var gibi yani. Böyle bayağı bir haber çıktı karşıma. Yani ona baktıktan sonra bu konuyla ilgili bir bombardımana tutuldum X tarafından. Ya acaba bu biraz aldatıcı mı oluyor diye de düşünmüyor değilim. Bir kere bakınca yani ciddi olmadığını düşün bu haberin. Ciddi olmasa da o ciddi olmayan haberin bir sürü ciddi olmayan türevini üstüme yağdırıyor yani böyle. Ve ben bu kadar çok bu haberle karşılaşınca bütün dünyada bu konu fırtınalar estiriyor. Aman Allah'ım neler oluyor böyle falan hissi uyanıyor yani. Anlatabildim mi? Neyse bakalım ne kadar ciddi ne kadar değil. Böyle zaman zaman salgın işte... Dünyanın bir yerlerinde bir şeyler oluyor. Ebola, bilmem maymun çiçeği, şu bu. Ondan sonra hiçbirisi koronavirüs gibi olmadı. Nerede o eski koronavirüsler? Sanki olması bir şey yok. Olmasın tabii ki. İnşallah olmaz. Ama bu sefer böyle... Lan diyorsun, Allah korusun falan. Yani veba diyorlar. Veba salgını. 5 hastanenin karantina altına alması. Bazı işte ana akım ciddi haber sayfalarında falan da gördüm. Böyle olunca böyle insan birazcık ufaktan bir gardını alıyor yani. Ben maske kullanmaya başladım falan. Rusya'da veba araştırma enstitüsünde çalışan kadın diyorum. Nesini araştırıyorsun abi? Orta çağda kalmış nesini araştırıyorsun? Yani bir kız tüpü kırsın da hepimize bulaştırsın. Yeni bir veba salgını başlasın diye mi araştırıyorsun? Laboratuvar kazası ve salgın iddialarını gündeme getirdi. Olası salgın nedeniyle 5 hastanenin kapatıldığı belirtildi falan filan. Tamam hadi geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ne kadar karamsar konuş. Deney tüpünün kırıldığı iddiası. Çok komik değil mi ya bu iddia? Yani koronavirüs pandemisi zamanlarında da bunun geyiğini yapmıştık. Hatırlar mısınız bilmem yani işte. Çin'deki laboratuvarda birisi düşürmüş, kırmış. Havaya uçuşmuş patojenler. İşte camdan çıkmışlar, yayılmışlar falan filan diye geyiğini yapmıştık. Böyle bir şey olabilir mi falan filan diye. Resmen bu karikatüristik sahne gerçekleşmiş gibi haberlerde var. Yani Rusya'da böyle bir şey olmuş gibi. İnanılmaz yani. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Deney tüpleri abi kırılmayacak şekilde yapamıyor musun bunları? Eğer gerçekleştiyse diyorum yani. Yani düşürsen de kırılmayacak bir şey olsun abi. Ne bileyim kılıfı olsun, bir şey olsun, bir kalın cam olsun, plastik olsun, mika olsun, düşününce kırılması ya. Bunu yapmak ne kadar zor olabilir şu çağda hani. Alkol şişesini düşürünce bile kapkalın camdan yapıyorlar çok pahalı diye kırılmasın diye. Ve kırılmıyor. Deney tüpü nasıl kırılıyor abi? Yerel medyada yer alan habere göre bu kişinin laboratuvarda çalışırken ölümcül veba etkeni içeren Yersinia pestis 1, yani Yersinia pestismiş onun adı, bir deney tüpünü kazayla kırdığı öne sürülmüş. Şahsın durumu kötüleşmiş ve acilen hastaneye kaldırılmış. Şüpheler üzerine COVID-19 merkezine yatırılmış. Genç kadın daha sonra hayatını kaybetmiş falan filan. İnşallah yayılmaz diyelim ya. Tırtıcı bir durum. Bu arada şöyle bir bilgi var, onu da söyleyeyim. Antibiyotik tedavisi varmış. Ama bir gün içinde uygulanması gerekiyormuş. 24 saat içinde uygulamazsan antibiyotik tedavisini, kişi neredeyse %100 olarak hayatını kaybediyormuş gibi bir şey okudum. Bilmiyorum doğru mu? Böyle bir bilgi var.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Ölümsüzlük artık mümkün olabilirmiş diye böyle bir haberimiz var arkadaşlar. Nasıl ölümsüzlük mümkün olabilir ya? Şöyle bakalım. 100 yıl torunlarınıza pandemi anılarınızı anlatabilirsiniz. 100 yıl torunlarımıza pandemi anıları anlatacağız. Birazcık yorucu olabilir. Yani çok da gerek yok sanki 100 yıl pandemi anılarını hiçbir torun da dinlemek istemez yani. Tamam dedeciğim, anladım artık, öl ya. Ölmüyor adam, sürekli pandemi anılarını anlatmaya devam ediyor. Sevilen birinin kaybı tüm insanlığın karşı karşıya olduğu acımasız gerçeklerden birisini oluşturuyor. Ancak ölümü engellemek şimdiye kadar mümkün görünmese de teknolojiyle bu durum değişiyor. Arkadaşlar ben sizin için okudum haberi. Şöyle bir olay var, şöyle bir teknoloji varmış. Black Mirror dizisinde de işlenmişti bu konu. Videolarınızı çekiyorsunuz, ondan sonra bu videoları veriyorsunuz firmaya. Yapay zekası bu videoları kullanarak bir avatar oluşturuyor. Yani sizin bir animasyonunuzu oluşturuyor, öyle söyleyeyim. Ona benzer bir şey yani. Ve o kayıtlara dayanarak oluşturulan bu avatar sorulan sorulara cevap veriyor işte. Yani ne kadar zengin bir içerik verirseniz, tabii ne kadar uzun videolar verirseniz o kadar gerçekçi cevaplar veriyordur. İşte o kadar doğru cevaplar veriyordur falan. Buna benzer bir şey yani. Siz materyal veriyorsunuz. O firmada bu materyallere dayanarak yapay zeka destekli bir kişi yaratıyor. Sorulan sorulara cevap veren bir kişi yaratıyor. Dolayısıyla o anlamda, dijital anlamda yani, ölümsüz olmuş oluyorsunuz. Böyle bir olay. İşte Black Mirror'da sadece video değil, fotoğraf, video, ses, hatırladığım kadarıyla böyleydi yani. Her türlü multimedya ne varsa kişiyle ilgili firmaya veriyordunuz. Ne kadar çok materyal verirseniz o kadar gerçekçi bir robotunu yapıyordu o firmada. Yani direkt birebir insan gibi görünen, her şeyle birebir insan gibi görünen bir kopyanızı yaratıyordu. O ölen kişiye karşı özlemini dindirmesi için öyle bir robot yapılıyordu. O ölen kişinin yerini doldurmak için. Tabii problemler oluyordu. Yani bu ürkütücü bir şeyi düşünsenize. Gerçekten o olmadığını biliyorsunuz. Ama gerçekten o yanınızda gibi yani, inanılmaz bir şey. Bakalım bu bir gün gerçek olacak mı? Sanki bana gerçek olabilirmiş gibi geliyor. Çok acayip yerlere gidiyor teknoloji. Tuncay Saran Show.

0: Değerli dinleyiciler, şu anda hattımızın diğer ucunda müzik dünyamızın sevilen seslerinden sevgili Elif Buse Doğan var. Öncelikle hoş geldiniz programımıza, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Mesela her gencin işte ergenlik dönemlerinde, gençlik dönemlerinde tutkunu olduğu, böyle hayranlık duyduğu isimler oluyor o yaşlarında. Sizin kimdi mesela, var mıydı sizin o zamanlar kahramanınız gibi gördüğünüz birilerim?
1: Var. Sezen Aksu ve Tarkan.
0: İlk sevdiğiniz ya da mırıldandığınız şarkıyı hatırlıyor musunuz hayatınızda?
1: Evet, Uzun ince bir yoldayım.
0: Uzun zamandır arada bir mırıldandığınız, durup durup bir yerlerde kendinizi mırıldanırken bulduğunuz bir şarkı var mı?
1: Son zamanlarda dolanan ve çok sevdiğim bir şarkı var. Onurcan Özcan'ın Hırka isimli şarkısı.
0: Hiç böyle arabayla varmanız gereken yere varıp da aracınızda müzik dinlerken mesela geldiniz ama şarkıdan kopamadığınız için arabadan inmediğiniz hatta bir tur daha atayım falan dediğiniz oluyor mu?
1: Çok fazla oluyor. Bu tam beni anlatıyor bu arada. Evimin önüne geliyorum ve yarım saat kadar yine o müziği dinlemeye devam ediyorum. Genelde kendi çalışmalarımda oluyor bu. Tekrar dinleyip notlarımı alıyorum.
0: Bir de insan bazen böyle kendisini kaptırıyor değil mi? Sizde oluyor mu? Şarkı dinlerken şarkıya kendinizi kaptırıp böyle klip çekiyormuş gibi hareketler falan, dans edermiş gibi böyle bir şeyler oluyor mu?
1: Evet, oluyor. Bu bitti çıktığında oldu. Ben oturduğum yerde bir böyle bir bayır aşağı yol var ve ışıklar var. Biraz tabii yavaşlıyorsunuz. Yavaşladım ve bittiği söylüyorum böyle bağıra bağıra. Bir tane dışarıdan biriyle göz göze geldik. Elini şöyle falan yaptı.
0: Çaktırmadan böyle bir şey yok.
1: İşte falan böyle şeylerim oluyor.
0: Değerli dinleyiciler, Elif Buse Doğan'la konuşuyoruz. Keyifli bir müzik sohbeti içindeyiz. En çok hayran olduğunuz yabancı müzisyen kim varsa, yani dinliyorsanız yabancı müzik?
1: Celine Dion. Gençlerde de Dua Lipa'yı çok beğeniyorum. Bir de Coldplay'i çok seviyorum. Umarım en yakın zamanda konserine de giderim.
0: Sizce bir şarkının sözleri mi yoksa müziği mi daha önemli?
1: Bence ikisi birlikte.
0: İkisi beraber.
1: Yani sözün müziği, müziğin de sözü anlatıyor olması lazım. Beni etkileyebilmesi için.
0: Yakın olduğunuz bir enstrüman var mı daha çok sevdiğiniz?
1: Çalamıyorum. Birkaç akor biliyorum. Gitar.
0: Sizin Türkiye'de yeni şarkıların heyecanla beklediğiniz biri var mı? Sezen Aksu ve Tarkan herhalde.
1: Evet, Sezen Aksu, Tarkan. Aynen. Bir de Haber Matiz'i üçüncüye de onu koyabilirim.
0: Hangi şarkıyı siz yapmış olmak isterdiniz? Keşke o şarkıyı ben yapmış olsaydım dediğiniz bir şarkı var mı?
1: Var. Ve ilk ben okusaydım dediğimde, aynı zamanda ben üretmiş olsaydım dediğim. Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldun şandır. Ansızın içini aşk yaptın gelir.
0: Çok şarkı. Güzel, çok güzel. 90'larla aranız nasıl? Var mı böyle favori öne çıkan şarkılar?
1: Ay, çok severim 90'ları. Evet. Mesela ilk aklıma son zamanlarda dinlediğim şey geliyor. Allah şahit.
0: Çok
1: dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Ya,
0: bilmez miyim? Çok da güzeldir. Daha çok sevdiğim Aşkın Nurengi şarkıları var ama Biliyorsun gibi. İşte o ilk dönem Aşkın Nurengi şarkılarına. Çok güzel bir ses zaten. Son sorumuza geldik. Daha iyisini yapamayacağınızdan korkmanıza neden olacak kadar iyi bir şarkınız var mı? Ya, o kadar güzel bir şarkıydı ki, hani ondan iyisini nasıl yapacağım ben diye düşündüğünüz.
1: İyi olamayacağım.

0: güzel bir şeyler yapmak isterim.
1: Güzel. İnşallah diyelim. Bu güzel, keyifli müzik sohbeti için teşekkür ederiz Elif Hanım.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak çok güzeldi.
1: Tekrar başka projelerde görüşmek üzere inşallah.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Hoşçakalın. Bay bay. Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de doktorali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Tek plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Takvimler 6 Ekim'i göstermekte. Hafta içi her gün olduğu gibi ben Nurgün bugün de sizlerle beraberim. Tam 2 saat boyunca harika şarkılar hazırladım sizlere. Kırık plak başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: Evet.
1: Sevgili dinleyenler, bugün 90'lar ve 2000'lerin en dikkat çekici, unutulmayan saç modelleriyle sizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkaracağım. Farkında olduğunuz üzere 90'lar ve 2000'ler modasının etkileri son dönemde saçlarda da hissediliyor. Yeni nesil pek bilmese de 90'lar ve 2000'lerde belli bir yaşta olanların iyi hatırlayacağı saç trendlerini hatırlatacağım bugün sizlere, ne zaman şarkımızın arkasından.

Efendim 90'lar ve 2000'lerin en dikkat çekici, en unutulmayan saç modellerinden bahsedeceğiz demiştik ve hemen başlamak istiyorum. O yılları hatırlayınca akla ilk gelen elbette en ufak bir pürüz kalmayacak, kafaya yapışacak derecede düzleştirilen saçlar. Ütüyle saç düzleştirme modası yüzünden kaç kızın saçları daha boya maşayla tanışmadan yandı, siz bilemezsiniz tabii. Ve yaptıranın çok havalı hissettiği ve her özel günün vazgeçilmezi tost. Saçı yanmış gibi, bakımsız gibi gösterse de aynı zamanda çılgın görünüşü sebebiyle sıra dışı stili olan kızların vazgeçilmeziydi efendim o dönemlerde saçlardaki tost modeli. Güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle, sonrasında buradayız. Dön.

90'ların ve 2000'lerin en dikkat çeken saç modellerinden bahsediyorduk. Sıra geldi saçı zikzak şekilde ayırmaya. İlk ne zaman, kimden çıktı bilinmez ama bütün ünlüler uyguladığına göre bir bildikleri olmalıydı. Herkes saçını böyle zikzak şeklinde ayırmaya başladı, eminim gözünüzde canlanmıştır. Ve saçı yol yol ayırıp kelebek ve çiçekli tokalarla tutturmak. 90'ların en popüler saç modeli desem muhtemelen ilk sıraya bu yerleşir. O yıllarda çocuk olanlar için ideal bir moda olsa da yetişkinlerin bile uyguladığını düşünmek çok tuhaf tabii. Devam ediyoruz.

sevgili dinleyenler, 90'lar ve 2000'lerde her saç modeline uyum sağlayan saç boncukları vardı. Çiçekli, taşlı, renkli boncuklar bir dönemin saç takılarıydı. Ve son dönemde yine çok popüler olan taşlı ve süslü tokalarda sıra. Günümüzün en popüler saç trendi aslında 90'lardan geliyor. İncirli taşlı tokalar şık görünmek isteyenlerin o dönem vazgeçilmesiydi. Ve her at kuyruğunun, örgünün tamamlayıcısı renkli boncuklu lastikler. O dönemde çocuk olanlar gerçekten çok şanslıydı. Her moda çocuklara yönelik ve çok eğlenceliydi.

plaktasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim 90'lar ve 2000'lerin en dikkat çekici, en unutulmayan saç modelleriyle devam ediyoruz. Saçları tutam tutam çevirip yapılan minik topuzlar. Bunların sayısı 2 de olurdu, 10 da. Birçok topuzuyla uyuyup sabah onları açınca elde edilen kıvırcık saçında keyfi bir başkaydı tabii. Ve dev taçlar ve saç bantları. Daha çok yetişkinlerin tercih ettiği bu kumaş kaplı taçlar yerine gençler saç bandı veya ince plastik taçlar kullanıyordu. Bir de o dönemlerde baş ağrısı yapan zikzak taçlar da vardı. İşte o taçları da unutmak olmaz.

Bunları kadın erkek herkes bir dönem severek kullandı. Yeniden moda olmaya çalışsalar da bir dönem baş ağrısı yaptıkları için geri gelmeleri pek de olası görünmüyor. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

Kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 90'lar ve 2000'lerin saç modasından bahsediyorduk ve bandanalarda sıra. Çeşit çeşit halleriyle kullanılan bandanalar, kullanılan kişi anında çok havalı bir görüntüye kavuşturuyordu ve neredeyse herkesin bir kez denediği tutam örgü modeli. Saçları dipten değil de tutamlara ayırarak örmek pek hoş bir görüntü değildi ama o zamanlar göze ilginç bir şekilde hoş geliyordu. Kırık plak

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Efendim 90'ların saç modası diyorduk. 90'lar deyince olmazsa olmaz büzgülü kumaş lastikler. Bu tokayı kullanıp 90'lardan fırlamış gibi görünmemek mümkün değil. Ve saçı toplayıp ya da tokayla tutturup mutlaka önlerden iki tutam çıkarmak. O iki tutam çok önemliydi. Bazen lüle yapılır, bazen ise düz bırakılırdı sevgili dinleyenler. Şimdi yine harika bir şarkıyı buluşturacağım sizlerle. Yine bu şarkılar içinde geçmişe doğru yolculuk yapalım. Sonrasında tekrar buradayız.
1: Herkes aynı hayatta.

Efendim 90'lar ve 2000'lerin en dikkat çekici unutulmayan saç modellerinden bahsediyorduk. Bigudiler vardı, şimdilerde yerini farklı farklı saç modeli yapan, nasıl diyeyim, elektronik aletlere bırakan bigudiler. Özel günler öncesinde saçlar bigudilenirdi. Saç maşalarının henüz çok yeni olduğu bu dönemlerde geleneksel bigudi, pipet veya gazete kağıdıyla yapılan dalgalar vardı ve jöle ile saçlara tutam tutam diken görüntüsü vermek. Sadece erkeklerin uyguladığı bir model olduğunu düşünmeyin bu arada. Asi kızların da vazgeçilmeziydi. Kırık plak devam ediyor.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum.

Şehrin en iyisinde, Kırık Plak'ta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. 90'lar ve 2000'lerin en dikkat çekici unutulmayan saç modellerinden bahsediyorduk. Dışa doğru fönlenen katlı saçlarda sıra. Dışa fön çok modaydı. Bazen de saçların iç tutamları dışa, üst tutamları içe doğru fönlenerek karışık bir stil elde edilirdi sevgili dinleyenler. Ve özel günlerde kuş yuvası, günlük yaşamda ise fıskiye modeli tercih edilen topuzlar. Saçları yukarı doğru kıvırıp tutturarak yapılan topuzlardan çıkan tutamlar komik bir görüntü oluştursa da o zaman bize çok güzel geliyordu. Ve saçların üst kısımlarının kabartıldığı emo saç modeli. Kısa katlı kesilen saçların dümdüz olması ve olabildiğince kabartılması gerekiyordu. Devam ediyoruz.

Sevgili dinleyenler, Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün sizlere 90'lar ve 2000'lerin en dikkat çekici, unutulmayan saç modellerinden bahsettik. Son maddemiz kaldı. Renkli ve kullanışlı saç tokaları. Bu sevimli tokalar şimdilerde yeniden moda. Çocukların saçlarında görüyorum. Saçta iz bırakması dışında çok kullanışlı olan, eski tokalarını atmayan herkes şimdi onları yeniden kullanabilir. Eğer hala saklıyorsanız tabii. Instagram adresimizi hatırlatalım sizlere. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdi güzel bir şarkıyla sizi baş başa bırakacağız. Sonrasında artık sizlere veda etmek üzere buradayız.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02

Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.